Hörmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfamızda davalaşqa alaqadar xəbər diqqətinizə buludu. Çıray tonutub, çekip cəzimləş, çıxım qılış utuqluq buluş, yıqında Ürümçi şəhri ahalisi canlı Xuanxı yoludaki bir doğruxanıdan doğru setib alğandan kiyin terminal üskünüsü aldıda çıray tonutub, davalını soğurdısıdan çıxım qıldı. O, nəçə sekundla becirib bulduq və kolaylıq ikən dəb maqtadı. Davalını soğurdısı kartısını elib yürmüsü mü, yan telefon arqılıq elektronluq davalını soğurdısı numarını izdimüsü mü buludu. Meyli doktorxana ya ki doğruxanılada bolsun, çıray tonusula kesel körüstüş, doğru setiviliş haqqını rastçot qılıqlı buludu. Bu xil çıxım qılış şəkli ammının davalınış təsiratını zor dərəcədə aşırmaqda. Abdunum rayonluq davalınış kapaltı idarısının statistikasiga asaslanganda 2025-nji ýyly Şinjaňda çıray tonutup çıkym kılış bilen kaplanğan tibi dora aparaty 4102. Çıray tonutup terminalda rasçot kılış 22,914,300 adam kitimge yetip rasçot sommisi 4 milyard yuandan aşkan. Çıray tonutup çıkym kılış Abdunum rayonynyň dawalyny sugurtysy rasçotdaky asasy ekim şekli bolup kalgan. Abdunum rayon diqqatni ammining davolanish haqqi topshirishdiki uzun ujrat tutirish, ko'p tarafga qatirish, rasmiyat murakkab bo'lishdek og'riq nuqta qiyin nuqtaga markazlashtirib, Abdunum rayonining har bir ishni yuqori unumlik bejirish islohot talabi bilan jipslashtirib, davolanish sug'urtasidan qulay chiqim qilish islohotini umumyuzlik olg'a siljetdi. Chiroy tonutib chiqim qilish bir kod orqali chiqim qilish Köçmen terminalıda çıkım kılış, inavetlik çıkım kılıştın ibaret, tört türlük çıkım kılış usulü asası da ailesi dikile vakalıdan hak tapşırış, ortak çıkım kılış mülazımetini icat iken aytıp, altı türlük davalını soğurdusu çıkım kılış toplanma mülazımet sistemisi berpa kılıp, sallık malumatın köp paydalanış arkalık amini az kadır dışını işe aşırdı. Növete, çıray tonutup çıkım kılış köp kılı haletki kinişkisiz rasçot kılışını kollaydı. Kartsız, sezimsiz halette çıray tonutupla rasçot kılış işe aşırılgan bulup, bütün jarayanğa pekat 3 sekundla ketidu. Bir kod arqılıq çıkım kılışta davalını soğurtısı boyunca atçot kılış, şahsi hesabata çıkım kılış bilen, şahsla öz xıracıtı bilen rasçot kılış arısıdaki tosuq ravallaştırılıp, bir qetim savma kılıp, bırakla rasçot kılış işe aşırılıp, beciriş vaxtı 15 sekund işçide buluşka kıskartıldı. Köçme çıkım kılışta yan telefon APPC kadar

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü, Çarşamba, Dehkalar kalendarı boyunca 3. ayının 27. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarına tanıştırımız.
1: Şinjan kalıbını illi tırgan yeni tedbirlerini sıcıl yolu koyup tez yollanma yetkizgücü, tor taksisi şoförü katarlık yeni yaşı işkorlaşkalarını Tianşan'ın canıp şimalda hatırcam turmuş keçiriş, arzusuna emelge aşırış yolda ilgirleş imkaniyeti gibi kıldı.
2: Şöhret Zakır'ı tekşürüp tetkik kılış grupsını başlap Şinjan'a gelip tekşürüp tetkik kıldı.
1: Janubi Şinjan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Tunji Türküm'deki 4 uçur şiş yol beriş vokzalda katnaş başlanıp ticaret kikiriştirildi.
2: Şinjan Teklimakan Kumluqının girvekini karşılap yeşillikini kengaytiş kuruluşunu umum yüzlük başlap Kumluqa yeşillik koşup yurt makanını teyhmu güzelleştirdi.
1: Aptınım rayonda her 1000 nopusqa 4.12'den sestira toğrı kelip, perviş mulazimeti tezlikte asasi katlam ve ailelerge uzardı.
2: 18-ci qitimliq memleketlik apettin mudabiyelinish

0: Apet zihnini azaytış günüde caylar apetin müdafiyeleniş, apet zihnini azaytış teşvik terbiyesi hem manvir ilip biriş terbiyeleş pahaliyetini kanat yaydırdı.
1: Emdi haberler anlar.
0: Emdi, yeni ideye arkalık yeni musabbiye yetekçilik kılaylı. Tapşırıkını esti çın saklap, 15. 5 yılda cesaret bilen olgı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız havri. Baş şuji Xi Jinping, yeni yaca işgü uğurlaşkallarga baştan ahir köngül bölüp, her derecelik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri yeni yaca işgü uğurlaşkallarga cezmen köngül bölüp, ularının turmuşi, hizmeti, ögünüşüge yakşı mulazmet kılış gerek deb tekleri. Şincan'da tez yollanma yetkizgici, buyrutma yetkizgici, tur taksisi şopri katarlıq yeni yaca işgü uğurlaşkallar 500 mandan aştı. Şincan, dikkatini ular aldıravatkan, kıynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meselelerge mərgəzləyiştirib, kalibini illetidigan yeni tedbirlerini sicil yolga koyup, sıxtamaqtın köngüldigidek tural qoğucu bolgan cahitlerde yeni yaca işgü uğurlaşqallarını Tianşan'nın cənub şimalıda xatırcam turmuş keçiriş, arzusini əməlge aşırış yolu da ilgirləş imkan etdiği iki qılın. Xizmetçi, yaxşımsız, bu yerde haksız şorpa ve meyve tayyarladık. Polonya kançılık yiginiz bolsa tartınmay dağın dedi. Ürümçi şehri Midong rayonu Gumudi Şarkı Yoli Koçu Başkarması Yemin Mahallesi'ndeki 200 kvadrat metrelik aşkana yoruk en pakız. Aşkanının közgeçeliği dağı yerine tazılık işçisi buyrut mi yetküzgeci, tez yollan mi yetküzgeciler 12 yüvelik etibar bahadın bəhrimen bolalaydı o dəb yazılgan. Tez yollan mı yetküzgeci, yece akuy, muhbirga mundaq dedi. Tüşte saat 2-dən aşıqca aldıraş bop getimiz. Bu yerge kelsek özrətdə turmaymız. Isıq tamaq, meyve ba, bazımı muvaffaq. Bir göçlük, bir göçsüz qormı çıxıdı. Toymasaq yana alsaq boludu. Buyrutma yetküzgeci, tez yollanma yetküzgeciler her güne minut sekundunu qoldan bermey çoğun kiçik koçularda qatırap yürgeşke vaxtıda tamaq yiyelmeydi. Avtonom rayonidagi her derecelik partiya komitetlerinin cemiyet hizmeti tarmakları dikkatini baş ağırtıdığan bu noktaya merkezleştirip, illiqlik yetküzüş aşkhanası kuruluşunu bir tutaş pilallap alğa sürüp, hükümet yetekçilik kılış bilen bazarlaştırıp, yürüştürüş birleştirilgen endizi kullanıp, yeni yatçı işgü uğurlaşkallarının vaxt periklendirip, erzan bahadı gızalanış ihtiyacına dəl udullaştı. Növbette, Ürüm şehirdela illiqlik yetküzüş aşkhanasının 49'u kuruldu. İllıqlıq yetküzüş mülazimeti şehir koçullardan portlarğıca umum yüzlük kanat yaydırıldı. Mongoliyaya içi vetilgen Şincan boyca en çoğun kuruqluq porti Taykeşken portinin yılgan çeğradın kırıdgan çıkıdgan avtomobil 100 mandan aşırı. Her günü net 100 çeğra halkağın Jongoluq çat 50 yük avtomobili şopri Muşiyer arqılıq çeğradın kırıdı ve çıkıdı. Taykeşken porti şoförlerinin aram ilişi, tamak yiyişi, yüz yuyişi, kıyın buluş katarlıq meselelerini hal kılış üçün 2024 yılı 10 ayda xalqara şoförler ailesini püttürüp işgü giriştirdi. Bu yerdeki aram iliş rayonu, yemek işmek rayonu, tokkaçılaş rayonu, yüz yuyuş rayonu, kino görüş rayonu katarlıqlarının hemisi toluq, haksız kaynak su, çay bilen təmilləb, sırtta katraydıgan jongoluq ve çetellik şoförlerga ailenin illiqliğini his kıldırdı. Taykeşken sanat rayonu xalqara şoförler ailesinin funksiyasını yanımı mükemmelleştirip, mülazimintini teximu yaxşıladı. Bu yer aram iliş, yüz yuyuş katarlıq asasi mülazimetten başka pasport sürtüge düşüş, üskünüdün ortak bəhirilniş, öz besip çıxırış katarlıq mülazimetlerini yolga koydu. Yezliq doktorxandikiler EYD avtomatik təvritiş üskünüsü, kan besimi ölçügeç katarlıqlarını elip gelip, bu yerde daim turup davalaş mülazim takıldı. Kişiler tamdaki bulut supsi savatları kodini savma kılsa, hukuk menpetini koğdaş, psikikliq yetekçilik, kanun meslehetçilik mulazimdigi erişeleydi. Kesbi pidaylar torda her vaqt suallarga cevap yeridi. Şica juanlıq yük avtomobili şopri Wang Chunqiao mındaqdiri. Xalis kesel görüş, psikikliq yetekçilik kılış, kanun yardımı beriş mulazimetini yolga koyupdu. Qiyinçilik uçırsaq yardım berdiğen adam barken, ailenin illiqliğini his kılıp bek hatırcam bolduk. Şinjan 2025-ci yili illiqliq yetküzüş aşxanısını öz içi qalğan dostana muhitin 325-ni bərpa qılıb, yeni yaça işqi uğurlaşqanlarga illiqliq yetküzüş dostana muhitini 1716-gi yetküzdi. Növətdə, Abdonum rayon boyca yeni yaça işqi uğurlaşqan 16,000 adam kapalətlik öygü köşdi. Canlıq işqi uğurlaşqan 47,500 adam Turalğu Amavi Fondi hesabat açdı. İllıqlıq yetküzüş ötüngi 7513-ki yetib, yeni yaca işqi uğurlaşqan 61500 adam azasi qatlamını idar qilishqa qatnaşdi. Xalqın əb yetküzülğan siyasətlər, illıqlıq yetküzülğan yeni muhitlar, yeni yaca işqi uğurlaşqanlarının Şincanda xatır cəm yaşab xuşal xuram işleşi, bəxtlik turmuş keçürşigi türtkü boldi. Abdonom rayonluq partiya komiteti cəmiyyət xizməti bölümünün muavin başlıqı Yang Fang mundaqdiri. Küşünü mücəssəmləb, mülazimətini yaxşılaşqa sicil, küçəb, inaq, dostana, kəsibkarlıq muhiti yaratıb, qanunluq, hüquq mənbətini qanun boyca qoğdab, mülazimət qiliş, başquruş xizmətini yeni yaca işqi uğurlaşqanlarının könüldəkidək həqiqi yaxşı işləyimiz.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyca anıltı birimiz. Stansımız xəvri. Abdonom rayon tünögün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 3-nji türkümde bejerişki tapşırğan 47 arziyat delosunu tapşırıp aldı. Bunun 45-i telefon arqılıq, 2-si xat arqılıq baş qılınğan. Bu 47 delonun 30-i Ürüm şəhərinin, 1-i İli Qazaq Abdonom oblastının, 2-si Qarmay şəhərinin, 5-i Sanji Xuizu Abdonom oblastının, 2-si Qomul şəhərinin, 2-si Bayınqulun Moğol Abdonom oblastının, 3-i Aqsu vilayətinin, 2-si Qashqar vilayətinin. Bu türkümde bejirişki tapşırılgan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferanı bulğaş delosu 20, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosu 5, ekologiyanı buzğunçılıq ufçırtış delosu 2, su bulğaş delosu 3, şauqın bilən bulğaş delosu 12, başqı türdeki bulğaş delosu 5. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayının 12-nji günü geçe 3 türkümde noktalıq dikkat kılıdgan 2 deloni öz içige alğan, amma paş kılğan 104 deloni Abdonom rayonunun bejirişige tapşırdı. Bunun 102-si telefon arqılıq, 2-si xat arqılıq paş kılıngan. Yukarıqı ərziyyət deloları jaylarının bejirişige ötküzüp berildi. Münasibetlik belgilemege asasen bejirildi.
0: Stansımız xəvri. Мәмлекетлік халық құрылтыйы даими комитетінің муавын башлықы Шөхрет Закир тәкшіріп тәтқиқ қылыш группысыны башлап Шинжанға келіп, 5-ші айының 6-ші күнінен 11-ші күні кеше ашлық бейхатерлігі, езі кентлеріні гүллендіруш қатарлы қызметлеріні мәхсус тәкшіріп тәтқиқ қылды. Мәмлекетлік халық құрылтыйы даими комитетінің әзасы, езі игілікі, езі комитетінің мудір әзасы Ду Джиа Хау, Мәмлекетлік халық құрылтыйы даими комитетінің әзасы, езі игілікі, езі комитетінің муавин мудір әзасы Джан Джин Чуэн, Мәмлекетлік халық құрылтыйы езі игілікі, езі комитетінің әзасы Ван Шаомин қатарлықлар тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасы Үрім шәһәрі, Ақсу вилайты, Санжи Хуйзу автоном областы, Турпан шәһәрінде Етіс Ерік, Завуд Сехи, пән тәтқиқат орынларға беріп, диқанларның үйіге кіріп, юқры өлчәмлік етіс құрылышы, заманауи урықчылық тараққияты, запас ашлық башқұрыш, езі игілік мәсулатыны пішіқлаш вә езі игілікі мәдәният, саяхатчылықның юғырмы тараққияты қатарлық әхваларын игіледі. Yezigilik texnikleri, dehqanlar, karxana məsulları, asasi qatlam kadrları bilən yüz durana fikir almayışdırıb, siyasətini əməliyiləşdiriş, ünümü, təcrübə, usul və növəti duç gelvatqan qiyinçilik, məsələlərini təpsili ilgiləb, kəng güləmdə təklif fikir alın. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасы Шинжаңның ашлық бейхатерлігіні қапалетлендіруш, еза кент кәсіплеріні тәрәққи қылдыруш қатарлы қызметлеріні толық муайялаштырды. Шөхрет Закир мұныларыны тәкілді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің езі игілікі, еза, дихқалар қызметі тоғырсыдки мұхим баяларыны чоңқыр өгініп, ізчиллайштырып, мәркез езі қызметі еғіні вә мәркезнің бірінші номырлық өйчетідікі орынлаштырма тәләпні ізчиллайштырып, әмәлейләштіріп, еңі дәвірдікі партияның Шинжаңы идар қылыш тәдбиріні толық, дәлжайда, умум юзік ізчиллайштырып, мәркез бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, пұқты қадам білән алға сүріп, йол етіп, еңліқ яратып, ашлық бейхі тәлікі тосқыны янымы пұқталап, езі кәнтілеріне ұмым юзлік гүлләндірішді еңі ілгірләшіні қолғы кәлтірішке түрткі болыш керек. Шөхрет Закыр мұныларыны тәкілері. Ашлық ішләп чықыршыны қылчы бошашмай чын

0: 8 uçuruşuş, yol beriş vokzalını köpeytip kuruş katarlık açkuşluk tedbirlerini yolu koydu. Li Çuancı, iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşu bütün liniye boyunca işe karıştırılgendinkin Aksu Maralbeşi Tömür yolunun dastlabki toşuş iktidarının 20 milyon 910 bin tonluğa, günüge otri hesaplan katnaydıgan poizinin 39,10'dan 2 cübki yitidigalıqı. Toşuş iktidarının zor derecede işçinin cemiyet aşa obrotu tenlerkini önümlük tövallitidigalıqını tonuşturup mundaq dedi. Her bir kuruluş halkısını katlık igilep bir hatarlık süpüde kızıl sızıkını kat'i saklayımız. Yeniden köpeytilgen uçuruşuş yol beriş vokzalda katnaş başlap ticaretki kereştüreş nişanını emelge aşırışka bütün küş bilen hakiki kapalatlıklımız.
1: Stansımız Havri. Abdonom rayonidagi ko'plagan joylar yo'l o'zgartish, pari suv bilan ta'minlash, axlat bartaraf qilish qatorliq shahar ma'muriyati qurilishlarini tezlatib, shahar aslihalaridagi kamchiliklarni butun kuch bilan to'liqlab, aholilarga yaxshi turmush muhiti yaratdi. Urumchi shahri Tianshan rayoni Davan shimoliy yo'lidagi qurilish maydonida qurilish avtomobillari to'xtamay o'tishib tursa, qurilish xodimlari jiddiy mashg'ulot qilayotdi. İlgirki yol yüzünü nokul remont kılışka okşaş maydığını, bu gitimki özgertişte yolunun derecesini östürüp turba liniyesini yenilaş, hem de astı yürüş sistemisi akıl yurtuş kuruluşunu mas kademde elip beriş nişallandı. Ürümçi şehri Tianshan rayonlu kuruluş idarsının kadri Jiang Huhai, bu yıl Tianshan rayonu da 29 katnaş muhim yolunun umum yüzük özgertiladığalıqı. Hazır 22'si de kuruluş başlangalıqını tonuşturup mındaqdırı. İlgirki yıllardıkige uxşumaydığını bu yıl bihatar, ravan, yeşil, ultraqlış qıbap geledigan aqıl, yuquru önümlük şehir yol muhitini küçep bərbaqlış üçün paskını su turbi liniyesi hem de hasili su turbi liniyesini yol yüzürki konu güllük xışlarını almaştırış, motorlu katnış vasıtları yolunun yüzünü umum yüzlük kırıp, yana yeni materyal yatkızış kuruluşunu işledik. Yakında muyan Manas nahiyesi, Ürümçi, Gulcu taşyolu boyudaki merkezlik parbilen təminləş turbu doğru, elektr energiya turbu süngüci ve asma simlarını tüzeş qatarlıq noktalıq şehir memuriyeti türlerine tən qadamda iş başladı. Manas nahiyesi bu yıl kırgendin buyan, yeğindin yol yasaş, özgertiş, toxtalğu, toxluğu qatarlıq, xalqı kolay kuruluşlarını bir tutaş pilallab yolga koydu. Manas nahiyelik turalğu ve şehir yezi kuruluş idarisi, şehir başkuruş universal mulazmet merkezinin kadri Huang Dancheng mundaqdırı. Törpütkendin keyin şehir rayonunun yol tori kurulmasını yanımı mükemmelleştirip, toxtalğu ve toxluğu əslihalarının uğurlaştırılışını qeylıplayıştırıp, elektr turbi liniyesi tertibini ravallayıştırıp, şehir memuriyeti yandaş əslihalardaki kentliklerini toluqlaşını işgajırıp, şehirnin katnaş ünümü, ultraqlışış muhitinin süpti ve ul əslihalarga kapalatlı kılış iktidarını umum yüzlük östürmiz. Diqqat, şehir ul əslihalardaki kemtikliklerge merkezleştirilip, amma aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəmqılıvatkan, arzu qılıvatkan işlerge dair meselelerge cevap verildi. Çağlıq nahiyesirki turbi suyi zavutunun su süpitini östürüş türü növette umum yüzlük azasi gevde kuruluş baskıcı gekirdi. Kuruluş meydanda maşınlar gürüldep meşgulat kılsa, abdumobullar toxtumay ötüşüp durgan aldıraş mənzir barlıq geldi. 150 milyon yuan məbləq silinadigan bu tür su bilan ta'minlash zavodi ve su yetkizüş turbi liniyesi kurulishidan tarkib topgan. Tür başqurish xodimi Sau Yunkay bu turni bu yıl 10-chi ayda bitirib ishga kirishtirishni tirishib qo'lga keltirganligini tonishtirib mundaqdir. Qurilish bitgandan keyin kundalik suv bilan ta'minlash iqtidorini 30 ming kub metrga yetkizib, yuqori bo'lganda 100 ming kishining ishlab chiqarish, turmushda ishlatiladigan suv ehtiyojini qondira olamiz. Süpet bir xatarlıki ötkilini katlıq iyiləb, kuruluş süritini tezletib, amını baldıraq texmo bir xatar, texmo əla süpetlik turbi suyu işletiş imkan etdiyi iyi qılımız.
0: Əmdi, güzel Cungo səpiri səyipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl ətiyaz kırgendin buyan Şincan, Təklimakan kumlıqının girvikini qaşalab, yeşillikini kengayçı kuruluşini umumizlik başlab, kumlıqa yeşillik qoşub, yurt makanını texim güzelləşdirdi. Yakında Bingtuan 2. yesirdeki 3 şimal ihat ormanı kuruluşunun kumlaşka yerini universal tüzeştiri nak meydanında suyuqlık besimlik otçöp toğraş maşinisi, otçöp toş maşinisi mokidek ötüşüp dursa, işçiler sım tartıp, otçöp yeytip,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp randar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Çoğun elektronluk soda süpüsü makallaşış baylıqına ulaş, makallaşışı yetekçilik kılış ve ticaretki yetekçilik kılış katarlıq yürüyüşlük mulazmet bilen təminləb, karxanalarının çet elgi çıkış bosoğusunu tövəlidi. Bu yergi makallaşkan Rus tili bazırdaki kölümü en çoğun rakamlık soda süpüsü. Rusya'nın yerlik bazarda ilgileş nisbiti 47% ki yetti. Gündelik oturçu zakazı 20 milyondan aştı. 2025 yılı dünya boyunca çıgıra halkıgan kesip umumizlik yolu koyulup Tunci Beket Cungu'da makallaştı. Bu kitabı kesip bazısının Şincan'ı makallaşı Cungu markalarının Rusya ve Şarkı Avrupa'daki asaslık bazarlığa yukarı önümde bivası yetip berişiğe yardım berdi.
1: Kesip bazası muhim noktanı yol, supa, kesipten ibaret üç çoğun yönelişki karıtıp, halkara eşya oborot yolu sistemisi, rakamlaşken təminleş zanciri supsi ve kesip terakiyatı yukarı pəllisini bərpa kılıp, tamojindin ötüş ünümünü 50% östürüp, universal eşya oborot tənarxını 20%-dən 30% keçi tövəllitip, Cungo, Rusya ve Asya Avrupa iqtisad soda həmkarlıqını yol igilikidin tügün igilikige, eşya oborota arqılıq çigradın ötüştün kesiplənin toplışıqa yüzlənidu.
0: Ürünçü Halkara Kurukluk Portu Rayonu ve Ayrıdurum Etrafi İqtisadi Rayonu Başkuruş Komiteti, Partiya Hizmeti Komitetinin əzası Wang Zixuan mundaq dedi. Hazır, Ürünçü Asya Avrupa Kurukluq Hava Almışış Tügünü qılıp qurup çıxış üçün bütün küçü bilən tırışı vardı. Halkara Kurukluq Portu Rayonu, Ayrıdurum Etrafi İqtisadi Rayonu ve Universal Bajdın Xali Rayonu'ndan ibaret üçün fonksiyelik bölükünü biriktirip, içki cahette devlet içki tutaş taşkı cahette Asya Avrupa bilen tutaşkan strolluk ecevitiş endisini berpa kılıp, türlük ticaret asası gevdilerinin Asya Avrupa bazarını çoğunkuru kezip, çigra halkan sorunu kengayetişge ala süpetlik supa hazırlap bədi. Şundakla Cungu Şincan'ın Rusya bilen bolgan iqtisat soğudu həmkarlıqının süpütünü östürüp, dərisini östürüşge puhtu asas sağladı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde en güzel poiz başlıkı şüri bilen tanışımız. Yakında Ali Amevi Menpet, Tien Atıp Energiyası poizli kesel yolucuları köngül bölüp, Tordaşlar tarafından en güzel poiz başlıkı dep atılgan şüriye, Tien Atıp Energiya alaydı mukafatı ve 5000 yen mukafat verdi.
1: Şüri Jongu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korla Yolucu Tosh Ojastiksi Şi'an Poyuz Adırtı'nın 95. yıllarda tuğulgan poyuz başlığı. O bu şerep aldıda samimilik bilen mundaq dedi. Bu itirap kılış, heydekçilik hem mesuliyet. Kelgüsü de davamlıq iş ornumda çın turup yolucular mulazımdı hizmetini puhtı işleymen.
0: Bu ıllıklık 4. ayının 18. günündeki T-269. kıtımlık poizde yüzbəgən. Şu günü çüştünkin, Şanşi Baujidin poizgı çıkan bir ər yolucu poiz gansuğu kəlgəndə tuyuqsız bir aram oldu. Şüri əhvaldın xəbər tapqandikin dərhal onu teximu azadı bolğan meyiblə məxsus ornığı aram elişki orlaşdırdı. Yəni, ətraptaki yolucuların onun əhvalığı köpürək diqqət qilişini ıltımas qıldı.
1: Poyuz, yümün, kumul arlıqıda ketivatkanda bir yolucu şürüyge bu er yolucunun yanı bir aram bulup 5 kıyvatkalıqını eytti. Onun ahvalini sürüştürgenden kin, onun kalkansıman bez hizmeti eşip getiş kesli ve yürek kesli barlıqı. Hazır doğru yeşke ciddi ihtiyaclıq işkerlikini bildi. Yan taraftaki kızgın yolucu yana onun yol boyu tüzük bir nersi yemigenlikini eytti. Şürüy bunu anlap ensirep kaldı. Aç korsaka doğru yiyse asallı aşkazan bir aram bulattı. Şuna derhal onunla tamak yigizip andın doğru bir işini karar kaldı.
0: Ama bu yolucunun teni acizlap hatta çok önemi tutalmay kaldı. Şunun bilen şürüy yerde zonzuyup oldurup bir koşuk bir koşuktan estaydıllık bilen onunla tamak yigizdi. Bu körünüşünü yolucular süratki tartıp torgu çıkarıp, nurgun tordaşının mahtışığı sazaver boldu. Köpçülük bu poiz başlıkını yüzü güzel, ak gönül, bek mesuliyet çanken deyişti.
1: Şürüyünün eslep verişçe, aynı çağda poiz kadımları ve yolucular mı yardımlaşken, yeni bazla Şangcao Katarlık yemekliklerini ekilip bergen. Onun nazarda salametlik yakşı bulmağın, herkete kolaysız yolucularga yakşı karaş, Əsildilə, tömür yol xadimlərinin xizməti bulub,

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızda Qashqar qizi nomli naqshining yaqinliq kuylari bilan başlaymiz. Qinamisa, bahar og'aysizlar.

0: Bu programımızni stansımız bilan Abdunum rayonluk Sahiya Sağlamlık Komiteti birleş başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatılıdı. Hem de her vaqt qayta anglığılı bolıdı. Radio anglıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq mazmunlarda anglatış berimiz. Sağlamlık haberleri sayfamızda Şinjan bir yılda 22 milyon 914.300 adam qetim çıray tonutup hesabat qılıp 6 xil davolanış sug'urtasidan chiqim qilish sekundda bejirib bo'lish davriga qadam qo'ydi degan xabar deqtinladi bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazaylik sayfimizda Talla bozordagi cho'ng bir xaltasi necha yillik basha beliqini xotirjam yeyishga bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda qanday qilganda qo'lingiz attikan va yiriqladin xo'shlashdi degan mazmun deqtinladi bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Abdunum rayonlik Sog'liq saqlanish komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'liqi zo'r boylik programmasida Abdunum rayonlik Sog'liq saqlanish komiteti bilan birlikda sog'liqni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: Hörmetlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızda davalaşqa alaqadar xəbər diqqətinizi buludu. Çıray tonutup, çekip cəzimləş, çıxım qılış utuqluq buluş, yıqında Ürümçi şəhri ahalisi Canlı, Xuanxı yoludaki bir doğruxanıdan doğru setib alğandan kiyin terminal üskünüsü aldıda çıray tonutup, davalı soğurcısıdan çıxım qıldı. O, neçə sekundla becirip bulduq və kolaylıq hikayen dəb maqtadı. Davalı soğurtısı kartısını elip yürmüsü mü, yan telefon arqılıq, elektronluq davalı soğurtısı numarını izdimüsü mü boludu. Meyli doktorxana ya ki, doğruxanıladı bolsun, çıray tonusula kesel körüstüş, doğru setivli şaqını rastjot qılığılı boludu. Bu xil çıxım qılı şəkli, ammının davalı təsiratını zor dərəcədə aşırmaqda. Abdunum rayonluq davalı kapaltı idarısının statistikasiga asaslanganda 2025-yılı Şinjanda çıray tonutup çıkım kılış bilen kaplanğan tibbi doğru aparati 4102. Çıray tonutup terminalda rasçot kılış 22.914.300 adam kıtımgı yetip rasçot somisi 4 milyard yuandın aşkan. Çıray tonutup çıkım kılış Abdunum rayonunun davalını soğursisi rasçotadaki asası ikim şekli bulup kalgan. Abdunum rayon dikkatini amının davalınış, hakkı tapşırıştaki uzun ücret tutuş, köp tarafki katıraş, resmiyet mürekkep buluştaki ağırık nokta, kıyın noktağı merkezleştirip, Abdunum rayonunun her bir işini yukarı ünümlük beceriş ıslahat talibi bilen cipslaştırıp, davalını soğurtısının kolay çıkım kılış ıslahatını umumyüzlük algısıl ciddi. Çıray tonutup çıkım kılış, bir kod arkalık çıkım kılış, köçmen terminalı da çıkım kılış, inametlik çıkım kılıştan ibaret, tört türlük çıkım kılış usulü asası da ailesidikiler vakalıdan hak tapşırış, ortak çıkım kılış mülazımetini icat iken aytıp, altı türlük davalını soğurtısı çıkım kılış toplanma mülazımet sistemisi berpa kılıp, sallık malumatın köp paydalanış arkalık amini az kadır dışını işe aşırdı. Nöbette, çıray tonutup çıkım kılış köp kılı halatdiki kinişkisiz rasçot kılışını kollaydı. Kartsız, sezimsiz halette çıray tonutupla rasçot kılış işe aşırılgan bulup, bütün jarayanğa pekat 3 sekundla ketudu. Bir kod arkalık çıkım kılışta davalı soğurtısı boyunca atjot kılış, şahsi hesabata çıkım kılış bilen şahsla öz xıracıtı bilen rasçot kılış arısıdaki tosuk ravallaştırılıp, bir kitim savma kılıp, bırakla rasçot kılış işe aşırılıp, bitiriş vaxtı 15 sekund içinde buluşka kıskartıldı. Köçme çıkım kılışta yan telefon, APPC qatarlıqlarını işiltip, tordu numarı eliş, haq tapşırış qatarlıq kesiple tamamlanıp, barmaq uçuda beceriş, her vaqt beceriş işe aşırıldı. İnavetlik çıkım kılışta bankının inavet somısıga tayınıp, aldın diagnoz koydurup davalınış, andın haq tapşırış işe aşırıldı. Hazır Kumul şehride noktada sınaq kılınıp atıdı. Bunlardan başka, ailesidikiler vakalıdan haq tapşırışta, ailesidikiler vakalıdan haq tapşırış hesabatı arqılıq, ailesidikiler üçün vakalıdan beceriş, vakalıdan rasçot kılışkı buludu. Ortak çıkım kılışta davalını soğurtısı, şahsi hesabat məbliğini işletip, hem bəhirlenildiğin əzalanın davalınış, doğru setiviliş xıracıdını çıkım kılışkı buludu. Davalı soğurtısının kolaylık çıkım kılışının önümü körünerlik bulup, beceriş vakti zor derecede kıskırıp, derhal becerişki özgertilip, hakiki türde amının yükü yeni kıltıldı. Önümü aşırıldı. Abdunum rayonluk davalı kapaltı idarısının alaqadar mesulü mundaq tonuşturdu. Bunundan kiyin, Abdunum rayon davalı soğurtısının kolaylık çıkım kılış endisini sicil əlalaştırıp, asası katlamğı uzartışka türtkü bulup, yaşanğallağa maskeledigan mülazimetini yanımı mükemmelleştirip, üsküne körünme yüzünü yanımı əlalaştırıp, avazlıq yetekleşini yanımı küçeytip, xalıqı kolaylık mülazimet iş oranı təsis kılıp, meşgulat kılışka, yardımın iş qatarlıqlar arqılıq, teximi kən qaplaş, teximi əla mülazimetini işe aşırıp, amını davalı soğurtısı ıslahatı elip gelgen kolaylıqladın bəhirlendirdi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moğol tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus

0: ciddi sağlamlık hareketleri.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sayfamızda qandaq qilganda qulingiz atgan va yiriqlardan xoşlashidu degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat, har qitim qo'l asrash malhimi surtganda bosh barmoqning barmoq qo'rsqini tartib bo'yicha besish ham har bir barmoqning tirnoq yildizi va ikki tarafdagi barmoq yiriqini uvulash. Qo'lga atgan o'sib qilish tırnaqning kirveklerde yeriq payda buluş vitamin kemlikten emez. Belki tırnaqning yıldız kısmıdaki kiçik tırnaq terisi kurgaklaşkandın kiyin kötürlüp kelişini körüstüdü. Bu nepiz tere tırnaq bilen barmaq arsıdaki yeriqlarını yemleşkemez ol bulup, yerilgan haman bakteriyalar asalla tırnaq yeriqçisi yallığını keltürüp çıkardı. Kol asıraş melhimi olkan ve kol dümbüsini nem hoş kılıdı. Lekin tırnaq yeriqi ve tırnaq yıldızı sınıp kirişi nahayt etes. Çoğum sırtkı küçük tayınıp asıraş tərkibini iktirip kırgızış gerek. Konkret usulü. Aldı bilen qasın çoğunluğda kol asıraş melhimini sıkıp çıkırıp bütün kolga tekşi sürgeyimiz. Andın on kolunun baş parmağı ve kürset küç parmağı bilen sol kolunun baş parmağının tırnaq yıldızdan tutup küçep 5 sekund uvlap andın tırnaqının iki tarpıdaki barmaq yeriqini boylap astı üstüge 3 qitimden yukur tüven uvlaymız. 10 barmaqını bir-birlap muşundaq uvlaşqa cem'i 30 sekund ketidu. Siz kol asıraş melhiminin haqiqi türde tırnaq yeriqi sınıp ketkenlikini tırnaqının kiçik terisinin yumuşak, yıkışlık bulup, kötürlüp akırıp ketmegenlikini baykaysız. Eğer tırnaqınızga etiken üsüp kalgan bolsa, herkiz tartıp etmey, pakız tırnaq alğıç bilen yıldızıdın kesip etdin. Andın şu oranını noktalık uğulap, kol asıraş melhimini koyuq sürtün. Hatta vazilin

Radio dinləyicilər MD hava raydı məlumat anladınız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 6-dan 14 Selsiya gradusqaça. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-dan 15 Selsiya gradusqaça. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 4-dan 16 Selsiya gradusqaça. Qulcada hava uçuq, temperatura 6-dan 19 Selsiya gradusqaça. Bortalada hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 7-dan 17 Selsiya gradusqaça. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-dan 17 Selsiya gradusqaça. Koytunda hava uçuq, temperatura 9-dan 18 Selsiya gradusqaça. Şihanzada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dan 18 Selsiya gradusqaça. Sanjada hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 9-dan 18 Selsiya gradusqaça. Qumulda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9-dan 19 Selsiya gradusqaça. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18-dan 30 Selsiya gradusqaça. Korlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9-dan 20 Selsiya gradusqaça. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dan 25 Selsiya gradusqaça. Atışda hava bulutluq bulub keyin utrhal yağmur yağıdı. Temperatura 13-dan 27 Selsiya gradusqaça. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-dan 27 Selsiya gradusqaça. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-dan 28 Selsiya gradusqaça. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 6-dan 14 Selsiya gradusqaça. Hava raydı məlumat anlatdıq.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde bekiş hukukunu özgertiştiki kanunu belgelengen ehvalla kayısla digen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
0: Yakında Tekes Nahiyeli Halık Sot Mahkemesi Qara Toqay Halık Soti bir bekiş hukukunu özgertiş macerası dilosini sot kılıp ahırlaştırdı. Davager D2 javobgar V2'nin iqtisodiy iqtidori yetarlik emas, holidan yaxshi xabar ololmaydi degan sabab bilan qizini beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Sot mahkemasi sot qilib faktni aniqlagandan keyin D2'nin da'vo talabini qonun bo'yicha rad qilgan. 2023 yil 7 ayda D2 bilan V2 ajrashgandan keyin cho'ng o'g'lini D2 beqib cho'ng qilgan. Cho'ng qizini izchil V2 Bekip çoğun kılgan. Bu yıl 3. ayda D2 körüş hukukunu yürgüzgende, kızının kigen kiyimlerinin pesilgi maskelmi gelikini baykap, V2'nin iqtisadi iqtidarı yeterlik emez. Balının normal turmuşa kapaletli kılalmaydı, dap karangan. Bunundan başka D2 yana balının künlülük turmuşudun, V2'nin atansi vakalatın xabarı aladığalıqını. V2'nin balığa hemrak bulunduğun vaxti az işgeliki, balının sağlam özüp yetilişge təsir yetküzdüğalıqını oturgu koygan. 4 ayının 1-ci günü D2 Tekes Nahiyeli Halık Sot Mahkemesi'ye arz sunup, kızını bekiş hukukunu özgertip, özü bekişini talep kılgan.
1: Dilo kobul kılıngandın kin, Dilo becergüçü sotçı Dilo ahvalını retlep, iki taraf temelligen paket, dalil ispatlanı tekşürdü. Sot kılış ceryanı da V2 mundak bayan kıldı. Gerçi balının kiyim keçki addi sadda bolsun mu, lekin onun asası turmuş ihtiyacı ezelden təsirge uçurap bakmadı. Bala normal okuşku kirdi. Ögünüş neticesi ala. Dersin sırtkı vaktlarda usul katarlık kızgış sınıflarına katlaştı. Hem de usul musabıkısı da mukapatkı erişti. Mukum yakşı üst fitiliş ve ögünüş şaraiti hazırlandı. Bu paketle şunu ispatlaydı ki, bala V2'nin bekşi bilen maddi cahitin kapaletki igi bulupluğu kalmay, tekimi muhimi

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda hisobotga kirish askartmasi anglanish bilan bir mulozimat haqqi mojarosi oxirlashdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Qaramay shahri Urqu rayonlik xalq sud mahkamasi murassa ishxonasida hisobotga kirish askartmasi anglanishi bilan necha oy davomlashgan bir mojaro shu yerda oxirlashdi. Bu mojaro bir mulozimat to'xtamidan kelib chiqqan. 2025 yili A şirket bilen B şirket otursa da mulazimet hakkı töleş katarlık mesele tüpeyledin talaş tartış kelip çıkkan.
0: Bu yıl ikinci ayda A şirket B şirket üstüden Urqu rayonlik xalq sot

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbədik. Teximi köp məzmullarını sığılışı tin terminalini çürüp anlısanla buludu. Yaqtırıp anlıgınınla ağır əhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvenlik mezmuları alış birimiz.
1: Güldünü vatkan gezi kentlerge nazar sahibimizde Atış şehri, Azak Bazarı, Tetir kentinin kent kaidesi, ahaliler ehtinamesi de yeni keyfiyat yaratıldı degen mezmunni dektinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Aksu şehri Hongçipo Tevalik rayonunun olmadaraklarındaki rakamlık şifir. Toktumay özünü mükemmelleştirip başkalarına kuşallık olan yerden bergen Kubuksar nayisiki veyme yetküzgüçi daş bulgun katarlık mezmunlar dehtanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahipimizde bin tüen bilen yerlik ortak kurduğun Şincan yezi ilgilik daşıyosu Çöçek Mektep rayonuna ulu selinip iş başlandığı Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçla. Programı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abonçları terminalda maskademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de diktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan, yezik hentlagi nazar.

0: Tojikistonning xalqaro Murassiya mahkamasiga qatnashishini qarshi oldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, Jungo Ottrasiya mexanizmi qatorliq ramkalar ichidagi hamkorlikni kuchaytirib, haqiqiy ko'ptarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, texnik odil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilishga turtki bo'lishni xohlaydi. Rahman monolarni bildirdi. Yangi davrda Tojikiston bilan Jungoning umumyuzlik, strategiyalik, hamkorlik, hamrohlik munosabati uzluksiz chuqur rivojlanib, savdo, selinma, qatnash, yez igiliki qatorliq sohalardagi hamkorligi mo'l unumga erishib, zo'r turli o'ngishliq ilgari surilib, odamiyat almashtirishi kun seri qoyuqlashib, ikki davlat xalqiga baxt-saodat ilib kelmoqda. Ikki tarafning bugun Tojikiston Jungo mangulik inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasini imzolashi ikki davlat munosabatining yangi tarixiy bosqichga kirganligidan darak beradi. Bu ikki davlatning uzoq muddatlik hamkorligi uchun yangi istiqbol ochib beradi. Tayvan Jungoning ayrilmas bir qismi. Tojikiston bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Tojikiston Jungo bilan xalqlik qan mahsulotlari, sun'iy aql, fan texnikada yangilik yaratish qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni kuchaytirib, kishilarning berish kelishiga qulaylik yaratib, ma'arif aloqasini kuchaytirib, ikki davlat munosabatining texnik zo'r taraqqiyotga erishishiga turtki bo'lishni umid qiladi. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan dunyoviy idora qilish tashabbusi dunyoga nisbatan muhim ahamiyatga ega. Tojikiston Jungoning xalqaro qiziq nuqta masalalarini siyosiy yo'l bilan hal qilish uchun bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatganligiga, O'rta Sharq vaziyatining jiddiyligini pasaytirishda muhim rol o'ynaganligiga yuksak aprin o'qiydi. Tojikiston Jungo bilan ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, uch xil kuch va davlat xalqigan jinoyatlarga birlikda zarba berib, rayon muqimligini qo'g'dashni xohlaydi. Söhbətdən keyin iki dövlət başlıqları Jungho Xalq Cumhuriyeti bilan Tojikiston Cumhuriyetinin mängülük, inaq, qoşnidarçılıq, dostluq, hamkorlik şartnaması. Jungho Xalq Cumhuriyeti bilan Tojikiston Cumhuriyetinin yeni dövrdə umumyüzlük, strategiyelik, hamkorlik, hamrohlik münasibetini çoğurlaştırış toğrusidiki birleşme bayanatını imzaladı, hem ilan kıldı. Partiyalı alaqısı, iqtisod soda, mablag' selish, sun'iy aql, yeshil qan boyligi, taratqu qatorliq sohalardagi 10 necha turlik hamkorlik hujjatining imzolanishiga guvoh bo'ldi. Ziyorat mazgilida ikki taraf yana yez igiliki, madaniyat, ma'orif, turalg'u qurilishi, tekshirish, karantin qilish, bozor nazorat qilish qatorliq sohalardagi 10 necha turlik hamkorlik hujjatini imzoladi. Söhbətin ilgiri Xi Jinping Xalq Sarayining Sharqiy darvozasi sirtidagi maydonda Rahmonning sharifiga qarshi kelish marosimi o'tkazdi. Rahmon yetib borganda hurmat qarovullari tizilib ehtiram bildirdi. Ikki davlat boshliqlari parad munbarga chiqdi. Harbiy orkestr Jungo bilan Tojikistonning davlat she'rlarini o'rinladi. Tiananmen maydonida 21 poy hurmat to'pi etildi. Rahman Xi Jinpingning hamrohligida Jungo xalq ozodlik armiyasi hurmat qarovullarini ko'zdan kechirdi ham parad sap shaklini ko'rdi. Shu kuni kechda Xi Jinping xalq sarayining oltin rangli zalida Rahmonning sharifiga qarshi kelish ziyofati o'tkazdi. Wang Yi, Wang Xiaohun qatorliqlar yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 12-ci günü çüşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Jungoğa rəsmi ziyarətə gələn Browninin taxt varisi Billah bilan görüşdü. Xi Jinping mundaq tap göstərdi. Jungo bilan Browni yaxın qoşunlar. Dəniz İpək yolu iki dövlətni zıç bağlayıb durdu. Jungo Browni həmkarlığı iki dövlət xalqına əməli mənfəət elib gəlib də qalmay, yana çox kiçik dövlətlərin bərabər muamili qılış hamkorlashib tang foyda elishining ulgisini tikladi. Bulturman Sultan Hasan Nal bilan Jungo Browni taqdir o'rtaq kavdasi barpo qilish to'g'risida muhim o'rtaq to'nish asli qilib, ikki taraflik munosabatning yangi sahifasini ochdi. Bu yıl Cungu bilan Brony diplomatik münasibat o'rnatdi.

0: Haqiqiy köptü rapçilikni əmeliyyət körüstüşdə başdan axır çıng turub, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozunu kollab ve kogdab, Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın dünyavi idari kılışta muhim rol oynayışını kollaydı. Cungo, Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen birlikte tört çoğ dünyavi teşebbüsünü yaxşı əmeliyleştirip, Her qaysı dövlət xalqını maarif, ilim-fən, mədəniyyət tərəqqiyat nəticələrindən ortaq bəhrələndirib, insaniyyət cəmiyyəti duş gəlgən ortaq xırsqa texmi yaxşı taqabıl turub, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qilishni birlikdə ilgir sürüşni xalaydı. İki tərəf süni əqil, açıq ilim-fən, rəqəmlik maarif qatarlıq həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Dünya medeniyetinin köpkülüğüne hürmet kılışını teşebbüs kılıp, okşaş bulmağın medeniyetlerinin öz ara hürmetlişi, inak billi ölçüşüge türtki bulup, yer şarının cenibideki devletle bilen bulgan hemkarlıkını küçeytip, medeniyet mıraslarını kogdaş ve medeniyetle ara almaştırış, öz ara örnek ilişka türtki buluş gerek. İnani bunulanı bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş iş becergücüsü bolu süpütüm bilen, Tunci Qetim Cungo'du ziyaretli bolgallıkımdın şeref his kılımen. Mən her kays eza devletlerini iştipaklaştırıp, sözleşiş, hemkarlışış, öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş. Medenilikle ara öz ara örnek ilişini, küçe itişini teşebbüs kılıp, insaniyetki mulazimet kıladığan Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı kuruşunu ümit kılımen. Cungo'nun uzaktan buyan Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nı zor küş bilen kolluğallıkı rahmet. Reis Xi Jinping'nin 2014 yılı ziyaretki bağında sözlügen muhim nutqi hazırgıcı esimizde. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı Cungo bilen hemkarlıkını devamlı küçeytip, Dünyanın maarif, medeniyet seviyesini östürüp, pen teknika almaştırışını ilgiri sürüp, süni akıl hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, tört çoğ dünyavi teşebbüsünü birlikte emeliyleştirip, insaniyetinin bəxt saadetini aşırışını ümit kılıdı. Wang Yi yukarı görüşü katlaştı.
1: Stansımız haberi. Goyan zonlisi Li Chang 5. ayının 12. günü çüştün burun Beijing Xalıq Sarayı'da devlet işleri ziyaretinde buluş üçün Cungo'a kelgen Tacikistan zontunu Rahman bilen görüştü. Li Chang bunu olanı bildirdi. Növete Cungo bilen Tacikistan işki devlet təqdir ortak gavdasını tırışıp bərpa kılıp atıdı. Reis Xi Jinping zontun əpendi bilen uçuruşup, Cungo-Tacikistan münasivitini devamlı çoğunqırlaştırış doğrusu da yeni plan tözdi. Cungo Tacikistan bilen siyasi cihette öz ara işinişini yanımı müstehkemləb, öz ara kollaşını küçeytib, her kandıq taşqi küşünün arlaşığı karşı durup, soğda silinma, qezilimi baylıq, ul əslihə, adımiyet qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, işki devletinin tərəqiyyatı və güllünüşügə hərqətləndirigüç küş qoşunu xalaydı. İşki tərəb köp tərəblik maslaşış və həmkarlışını qoyuqlaşdırıb, Texamo adil, muvaqq bolğan dünyavi idari qılış sistemisi bərpa qılışqa türtkü bolışı gerek. Rahman Munulanı bildirdi. Tacikistan Cungo bilen yuqır qatlam alaqısını quyuqlaşdırıb, iqtisad soda alaqını ravallaşdırış, adımiyet qatarlıq sahalardaki almaşdırış və həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, köp tərəblik alaqa və həmkarlıqını küçəytib, Tacikistan bilen Cungo'nun yeni devirdeki umumyüzlük, strategilik, hemkarlık, hemrahlık münasivitinin mezmununu üzliksiz bir yetişini ümit kılıdı. Vucanlı'nın körüşke katlaştı.
0: Stansımız haberi. Goyan Zunglisi Li Chang 5. ayının 13. günü Magyar Peter'a telegramı yollab, onun Vengriya'nın Zunglilikliği təyillen geldikini təbrikledi. Li Chang munulanı bildirdi. Cungo başının ahir Vengriya'nı Avrupa rayonudaki muhim hemrayı dep karaydı. Vengriya bilen birlikte en-envi dostlukka varislik kılıp, siyasi cihette öz ara işinişini ilgiri sürüp, emli hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, Cungo Vengriya münasivetini mukim uzakçı ilgiri sürüşke türtki bolup, işki devlet halkıge texmi yaxşı bəxti artışını xalaydı.
1: Stansımız xəbri. Мәмлекетлік халық құрылтыйы даими комитетінің башлықы

0: Hürmetli radyo alıcılar. Emdi dünyaya nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar. Jungo bilen Rusya çigra kesip hemkarlıkıda açlık pişiklaş, yağaç materyalları işlep çıkırış, medeniyet, sayahat hem türtkü buluş katarlık sahalarda körnerlik neticilerini kolu keltirdi. Bu, iki devletin iktisat soğudu hemkarlıkının süpütünü östürüp, ünümünü aşırışının callık kartinisi aylandı.
1: Jungo'nun Mısır'da Kayra Hitapnaması Hatiri Munari Orunçi, İşki devletinin müstemlikçilik karıştırış, zımın pütüllükünü kuğdaşca etki okşup gitidigan tarihi ve ortak meydanını namayan kıldı. Bu Hatir Munari, halkara haqqaniyatki semovul kılıngan belge karakterli kuruluş bop kalıdı.
0: Angliya 5-nji ayning 9-njy kuni e'lon qilgan yerlik saylov natijasidan ma'lum bo'lishicha, hokimiyat beshidagi partiya Liboruslar partiyasi eg'ir o'ngsizlikka uchrab, aran 1000dan ortiq yerlik parlament o'rniga erishib, 1400dan ortiq o'rinni qo'ldan berib qo'ygan. Angliya Liboruslar partiyasining yerlik saylovda mag'lub bo'lishi nimadan darak beradi? Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatinglar. Programımızın təfsili məzmunu da bolsun. Hürmətli radio alqıçılar. Şiki Mongolunun Manjoli Çigra İğizidin Rusiyanın Taşqi Baykal Çigra rayonu. Irkutsk oblastıga lıq qaşlıq, yağaç materialları, kan mesulatları besilgan, çigra halkıgan poizla tohtuma yürüp duratdi. Türküm-türküm sayahatçile koş yönülüştü katına itti. Jungo-Rusiya çigra kesip hemkarlıkıda aşık pişiklaş, yağaş materialları işlep çıkırış, medeniyet, sayahat hem türtkü buluş katarlık sağlade körnerlik neticile kolgu keltürülüp, şiki devletinin iktisat soğudu hemkarlıkının süpütünü östürüp, ünümünü aşırışının callık kartinisi aylandı. Manjuli, Şinfin, Aşlık, May Sanayiti Çeklik Şerikitinin sehida, aşlıkının kuşpırıkı hem yerini bir algan. Toluk optimatik işlep çıkırış liniyesi, muk

Kim aylınıватқан idi. Rusiyadan keltirilgen zığır, sulu qatarlıqla şakılını ayırış, yezish qatarlıq iş tertipleri arqılıq süpti yuqarı yağ ve esil qar aşlıqqa aylınıp Jungonun nurgun jaylarga setildi. Shinfen aşlıq yağ sanayiti çeklik şirketinin maum baş direktori Yang Jihong mındaq dedi. 2024 yılı Manjuli Tömür Yol Çigra Yeğizi, Jungo Rusya Çigra Ahalıları hem Türkki Bazar Sod Rayonu Tamojnini yepik yürüştürüş meşgulatını yolga koygan dinkin, biz Çigra Ahalıları hem Türkki Bazarı Sodisi koşulgan endizisi arkalık Rusya'nın yezgilik mesulatlarını import kıldık. Ham eşya tenerhi zor derecede tüvellidi. Mesulat kımmeti ve paydası körnerlik açtı. Yang Jihong tanıştırıp mındak dedi. 2025 yılı karxana Rusya'dan import kılgan yezgilik mesulatları ilgirki tahminen 7400 tonnudun 19000 tonnuğu köpeydi. Manjuli, Jungo Rusya Çigra ahalıları hem Türkki Bazar Sod Rayonu İktisat Terakkiyat İdarisinin hizmetçisi Peyşin Tomandak dedi. Çigra ahalıları her günü 8000 yuan hem Türkki Bazarı Sodisi baş geçirim kılı sonmasıdın behriman buludu. Karhanıla Çigra ahalıları hemkarlık kooperatifi arkalık Çigra ahalılarının öz ara soğudu yolu arkalık import kılgan yezgilik mesulatlarını setivilip hem setiviliş tenerkini tövelletti hem Çigra ahalılarını iş aldıdıla kremgi eriştirip koş paydını iş kaşurdi. Çigra halkıgan açlık sodisi kolaylık Rusya terep halkısının ayrılanmaydı. Jungo Rusya yeni kuruqluk yolu açlık koridorunun bayraktar əsləyəsi bolu süpüt bilen, Taşkı Baykal açlık saklaş toşuş ponktıga yeni Rusya Jungo koş relislik liniye səplengen bolup, açlıkını yukur ünümlük almaştırıp kaçılap toşuşunu işka aşırgılı boludu. Yakın kıyıladın buyan nurgun jungo karhanıları Rusya'yı pahalı kırıp, açlık teriş, pişiklap işleş ve import, eksport sodısını kanat yaydırdı. Etizdin sekkice, çigra eğizidin tamak üstüligice, jungo Rusya açlık hemkarlıkı da çigra sırtıdı teriş, çigra halkıgan eşya ubroti, menzil caygı çürüp pişiklaş, Devlet işçidi bölüp seç zenciri deslepki kademde şekillendi. Rusya Taşkı Baykal Çigra rayonunun baş memuri Aleksandr Osipov, Rusya'nın organik yezgilik mesulatlarını Jungo'ya eksport kılış istikbalı parlak dedi. Manjuli şehri Tianwan Yağatçılık Çeklik Mesuliyet Şirketinin Zavut rayonu da Rusya'dan import kılıngan yağaç materyalleri kesiş, Sılıklaş, kuraştırış arkalık her kıl uslubdiki yağaç öyge aylandı. En yağaç ne yirik pişiklap işleştin, ali derecilik yağaç öy yasaşkıca, biz kesip tipini özgertiş kademige yıkındın ageştuk, dedi şirketinin baş direktori Wang Wei. O karhanının özgürüşünü tepsili düşendirip mındak dedi. Tianwan yağaççılık kesipi 2010 yılı başlangan çağda, Fakat küçük önervençilik dokunuydu. Hazır 47.000 kvadrat metrelik zavut rayonu. 60'tan artık işçi hizmetçisi bab olup, yağaç öy, yol katarlık nurgun işlep çıkırış liniyesini kurdu. Yakın kıyıladın buyan Tianwan yağaççılık şirketi bevasıtı mal yetküzüş, medeniyet, sayahat mesulatlarını zakaz kılış katarlık usulla arkalık yeni musabakı yolu açtı. Ormançılık Rusya'nın Khabarovsk Çigra rayonu, Taşkı Baykal Çigra rayonu katarlık cayladaki törü kesiplerinin biri. Yakın kıyıladın buyan Rusya yağaç materyalleri kesipi hemkarlıkının paydısını davam. Çigra rayonu Rusya'nın Jungo'nu yağaç materyalleri bilen teminleydiğen asaslık taraflarının biri. Çigra rayonu Rusya'nın Jungo'nu yağaç materyalleri bilen teminleydiğen asaslık taraflarının biri. Jungo karhanalarının hemkarlış usulu arkalık
yağaç materiallarını kesiş ve

Milletperverler Partiyası'nın Wales ve Şotlandiya'daki təsir gücü açtı. Bu növbetlik saylam nemiş üçün Liberuslar Partiyası hakimiyet yürgüzgendin bu yankı muhim sınaq deb karılıdı. Onun neticesi Angliyanın siyasi vəziyetine kandak təsir görüstüdü. Bu qetim saylamını nemiş üçün alaydı deyişki boludu. İngilandda bu qetimki yerlik saylam 2024 yılıdaki Angliya çoğun saylamıdan keyin her qaysi asaslıq partiyalarga qartılgan bir qetimlik muhim sınaq deb qaraldı. 2025 yılıdaki yerlik saylamğa seliş turganda faqat İngilanddaki 23 yerlik parlament qetiludu. Bu yılki İngiland yerlik saylımının dairesi tekimi kan bulup, 136 yerlik parlament kçetildi. 2025 yılı Angliya Islahat Partiyası İngiland yerlik parlament saylımıda 677 orunga erişip, şu yılı kayta saylamda en köp orunga erişken partiya bulup kalgan. Bu yıl bu on kanat partiyanın təsiri devamlıq örledi. Bu qetim qısaylamda 1400'dün artıq orunga erişip, 10 netçi yerlik parlamentta mutlaq köpsallıq orunga erişdi. Bunun içi de Nurgun Liberuslar Partiyası ya ki Konservatiflar Partiyası'nın uzaqtın beri kollap kelivatkan bilet mənbiyi ba. Angliyada çıkıdıgan muhafizetçiler gezdi de təhlil kılınıp, mundaq dep hesaplandı. Islahat Partiyası'nın İngilanddaki yerlik saylamda təsirinin kengeyişi, hem Liberuslar Partiyası'nın İngilandın şimali ve otur kısmıdaki en-envi maaşlıkla toplaşıp oltıraklaşkan rayondaki hakimiyet yürgüzüş asası zərbi boldi. Hem ökteçi partiye Konservatiflar Partiyası'nın saylıq uçula asasını yenimi taraytdi. Manchester Daşösü'nün profesörü Yin Sikot muhbirgi monulanı bildirdi. Liberuslar Partiyası'nın Xatırpo, Tamsit Qatarlıq uzaqtın beri kollap kelivatkan rayonda məğlub boluşi, onun merkezlik orundaki saylıq uçullarının kollışı zərbi bədi. O, mundaq dep hesapladı. Nurgun saylıq uçularının karışca, Liberuslar Partiyası bilen Konservatiflar Partiyası'nın pärqi bağansırı kiçikli gellikten, Islahat Partiyası bilen Yeşil Partiyası'yı qarap yüzlengen. Siyasi endizide kandak özgürüş boldu. Wales ve Şotlandiya rayonunda Milletperverler Partiyası Angliyanın hukukni parlamentki çürüp beriştek siyasi endizini özgertmekte. Wales Milli Partiyası 5. ayının 8. günü kengaytilgendin kiyinki tuncik etimlik parlament saylımıda 96 orunun 43'ünü kolgu keltürüp, bu yerlik parlamentiki en çoğun partiyaya aylınıp, Angliyanın hakimiyet beşidiki partiya Liberuslar Partiyası'nın Wales siyasisidiki bir əsirdin köperek davamlaşkan yetekçilik ornığı hatimi bədi. Islahat Partiyası 34 orun bilen 2. orunda turdi. Liberuslar Partiyası 3. orunga çüşüp gelip, aran 9 orunga erişti. Wales yerlik hükümetinin başvəziri Eilonit Morgan Sildikin Pembroke saylam rayonu da saylamda məğlub olup, 5. ayının 8. günü Wales Liberuslar Partiyası'nın dahilik vəzifesinin istifa bergerlikini cakarladı. O Liberuslar Partiyası hükümetini Lucien'ni özgertip, devlet baylıkını tekimi adil təksimləb, İngilandın şarkı canıbığa mailleşişini azaytışka müraciət kıldı. Sivansi Daşösü'nün tətqiqatçısı Louis Bromfield mundaq dedi. Bu, Wales'nin 1999 yılı hukukunu tövengi çürüşünü başlığandın bu yankı en mühim tarihi buruluş noktası bolıp kaldı. O, mundaq dep hesapladı. Wales Milli Partiyası'nın daisi eğer Wales'nin baş veziri bolsa, London tereptin tekimi köp hukukunu tövengi çürüş ve autonomiya hukukunu kolgu keltürdü. Şotlandiya'da 5. ayının 9. günü seherde ilan kılıngan saylam neticesinin ayan buluşça, Şotlandiya Milli Partiyası, Şotlandiya

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda davallaşqa ılaqıdar xəbər diqtinladı buludu. Çıray tonutup, çekip cəzimləş, çıxım qılış utuqluq buluş, yıqında Ürünç şəhri ahalisi canlı Xuanxı yoludaki bir doğruxanıdan doğru seti valğandan kiyin terminal üskünüsü aldı da çıray tonutup, davalını soğurdısıdan çıxım qaldı. O, neç sekundıla becerip bulduk, bək kolaylıq hikayen dəp maqtadı. Davalını soğurdısı kartısını elip yürmüsümü, yan telefon arqılıq, elektronluq davalını soğurdısı numarını izdimüsümü buludu. Meyli doktorxana ya ki doğruxanıladı bolsun, çıray tonusula kesel körüstüş, doğru setiviliş haqqını rastyot kılığılı buludu. Bu xil çıxım kılış şekli, ammının davalınış təsiratını zor dərəcədə aşırmaqda. Abdunum rayonluq davalınış kapaltı idarısının statistikasiga asaslanganda 2025-nji ýyly Şinjaňda çıray tonutup çıkym kılış bilen kaplanğan tibi dora aparati 4102. Çıray tonutup terminalda rasçot kılış 22,914,300 adam kitimge yetip rasçot sommisi 4 milyard yuandan aşkan. Çıray tonutup çıkym kılış Abdunum rayonynyň dawalyny sugurtysy rasçotdaky asasy ýekim şekli bolup kalgan. Abdunum rayon dikkatini ammanın davalınış, hakkı tapşırıştaki uzun ücret tutuş, köp tarafı kadırış, resmiyet mürekkep buluştaki ağırık nokta, kıyın noktağı merkezleştirip, Abdunum rayonun her bir işini yukarı ünümlük beceriş ıslahat talepi bilen cipslaştırıp, davalını soğurtısının kolay çıkım kılış ıslahatını umumyüzlük algısıl ciddi. Çıray tonutup çıkım kılış, bir kod arkalık çıkım kılış, Köçmen terminalıda çıkım kılış, inametlik çıkım kılıştan ibaret, tört türlük çıkım kılış usulü asası da ailesidikiler vakalıdan hak tapşırış, ortak çıkım kılış mülazımetini icat eken aytıp, altı türlük davalını soğurtısı çıkım kılış toplanma mülazımet sistemisi berpa kılıp, sallık malumatın köp paydalanış arkalık amini az kadır dişini işe aşırdı. Növete, çıray tonutup çıkım kılış köp kılı haletki kinişkisiz rasçot kılışını kollaydı. Kartsız, sezimsiz halette çıray tonutupla rasçot kılış işe aşırılgan bulup, bütün jarayanğa pekat 3 sekundla ketidi. Bir kod arkalık çıkım kılışta davalını soğurtısı boyunca atçot kılış, şahsi hesabata çıkım kılış bilen şahsla öz

Yaşa bilgi doğrusudaki talaş tartış ezelden toktap kalganı yok. Bazıla onu göşü yumuşak, iktidar baha nispeti yokri. Aşkhanadaki yeni aşbazlarının nicat yıldızı dep maktışıdı. Yani bazıla onu meynetlikiden yigili bulmaydı deydi. Hatta onu ahlet yap çoğuydu degen geplamı tarqalgan. Başa bilgi zadı kandak bilik, nemişka şunca erzan setilidu. Yisi bihatar mu, sağlam mu? Başa bilgi'nin ilmi nami, bu cemati, çoğun amursun bilgi. Ama bab kılıp etkanda o bir xil amursun bilgi. Başa bilgi dep atılışıdaki sebep emeliyette Vietnam tılının ahan boyuca tercimesi bulup, o aslida Mekong deryası, Meynan deryası vadılırdan çıkarttı. Asaslıqı Vietnam, Tayland Katarlıq Şarkı-Cenubi Asya devletlerde bir kalattı. Hazır devletimizden Guangdong, Hainan Katarlıq caylarda mu az mıhtarda sün'i bir kalıdı. Başa bilgi bilen Longli bilgini en asan arlaşıp getirdiğen bir cüb Akufku bilgila deyişki buludu. Lekin ulanan pärqi nahaydı çoğun. Başa bilgi tatlıq su amorsun bilgi bulup, asaslıqı Şarkı-Cenubi Asya'da bir kalıdı. Longli belgi, deniz suyu, Kambala belgi bulup, denizgi yıkın deniz rayonu da yaşaydı. Sırtkı şekli, tılgı uxşıgaçka kalıtılı depma atılıdı. Longli belgi, başa belgiden köp kımet bulup, her cengi 50 yuandan aşıdı. Başa belginin her cengi adette 9 yuandan 15 yuandıcı bulup, perkına haydır oşen. Ulanın birden bir ortaklık şu ki, belg köşe pişiklanğandan kiyin aqam yumran, kıltırıksız göç partisi'ye aylanıdı. Manı bu, nacar soğudgarlarga saxtı bəzli kılış pürüsti yartıp bərgən. Köpçilik setvalğanda oralma belgesini tekşürüs buludu. Eğer oralma belgesine tatlıq su longli belgi edip yizil qalıqını görse, çıkıdığan cayı Vietnam, Tayland bolsa, udal başa belgi buludu. Talla bazırına aylanğanda o nəcüyen, hatta nəcüyenge bir xaltı başa bilgi setvalgılı buluduğalıqını bayqışınız mümkün. Onun bahası nemişki bunca ərzan. Bunundaki asaslıq səbəb başa bilginin maslış iqtidari intayın küşlük. Onun üstüge tənərqi tövən, payda nisbiti yuqru bulğan yeməklik materiali hesablanıdı. Başa bilgini bekişine haydi asan, o yem xəcək tallamaydı. Uzuqlınışı xılmıxıl, üsüp yetili sürüydi, en tayin tez bulup, kısqığına bir nece aydıla beli candın bazarğı salgılı buluduğun yetilgen beliqe aylanıdı. Onun göç çıkış nispeti yukarı, beşi, terisi, sönki, elvitilgen denkin pişikli sərbiyatı az bulup, beliq göçü baylıqının en zor derecede paylanğılı buludu. Onun üstüge Şarkı-Cenubi Asiya rayonunun bakmıçılıq tınarxi nispetten tövün. Kölemleşken pişiklaş kesip zanciri, pişkan soğuk zanjir sıman toş umumi tınarxini yeni mütövelletken. Başa belgi doğrusu da en kan tarqalgan qaraş o bekmeynet, əxlet yap çoğun bolgan deyiş. Bu bütünlay xata çüyence. Yavu başa belginin bərdaşlıq beriş küçü həqiqətən nisbətən küşlük bulup, sus püti salınacar, oksigen miqdari bir qadar tövən muhitimu yaşayalaydı. Lekin bu, onun meynet hikayelikige vəkillik kılmaydı. Onun əxletini uzuq kılıdığalıqıdın teximi derek bermeydi. Əməliyyətdə, müntizim yolu arqılıq setildiğen başa belginin həmisi, sün'i kölemləşdirip yıqıldığan bulup, bakmıçla ulağı yaxşı yem xəşək beyirdi. Bunundaki məqsəd belginin tez, sağlam östürüp, teximi yuqri paydığı eriş bulup, hərgiz mu əxlet bilen bakmaydı. Dövletimiz başa belgini import kılığanda, eğir metal, bulğumu qatarlıq körsətkişlərini qatlıq təkşürüp, layaqatlıq buluşqa, haqiqi kapalatlıq kılgandan kiyin, andın bazarğı selişqa ruxsat kılıdı. Gerçi başa bilginin bahası arzan bolsumu, ama uzuqlıq kımeti yanıla nahaytı yuqri. Bir xil bilig türü bulu süpüti bilen, başa bilgi tərkibide ala süpətlik aksıl mol bulup, her 100 gramdaki miqtari 13 gramdan 15 gram gıca. Yağ miqtari tövən, sıklık miqtari yuqra emez. Təxminən, her 100 gramdaki sıklık miqtari 120 kilo kaloriye. Başa bilgi kıltırıqsız, gayri pırqa az, pışırış asan. Bazarda başa bilgi məsulatları nahay tüküb, ama süpüti təkşi emez. Qanda qılğanda əla süpətlik başa bilgini tıllıqılı buludu.
Дөлтіміз

Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının sanat sahnesi programı boyunca anlatış verdik. Yaqtırbanlığınızla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini tinglashlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qatimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchi shaharlik bog'ch qurilishi taraqqiyot markazining o'simlik asrash, xalqqa naf yetkazish o'tang bekiti, xalqqa qulaylik mulozamat turi yaqinda rasmiy ishga kirishtirilib, har shanba kuni yashil o'simlik asrash mulozamati tasdiq qilinganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda Jungo Rossiya butun zanjirlik chegara halqigan savdo bazasining Urumchiga makallashganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda eng go'zal poyiz boshlig'i Xu Rui bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Kimning 26-yillik qalb toshliq lonqisi Xinjiang daraj-

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçına, bu sahibimizde Ürümçi şehirlik Bağçı Kuruluşu Tarakat Merkezi'nin ösünlük asıraş, halkın nebket küzüş öten bekti, halkı kolaylık mulazmet türü yakında resmi işgi kiriştirilip, her şenbi günü yeşil ösünlük asıraş mulazmeti tesis kılgallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Öyünüzdeki yeşil ösümlük sebepsizlik kurup kesse, gül giyahla soluşup kalsa, yetildiriş kıyım buluş meselesini hal kıladığan yer yok mu? Ürümçi şehri ahalları bunun dinkin, şehirlik bağçı kuruluşu terakiyat merkezi ösümlük bağçısıgı berip, kesel tekken yeşil ösümlüklerden haksız mesleğe sorusu buludu.
0: Yakında Ürümçi şehirlik Bağçı Kuruluşu Tarakat Merkezi'nin ösümlük asıraş, halkın nebiyat küzüş öten bekti, halkı kolaylık mulazmet türü resmi işgi kiriştirildi. Her şenbi günü yeşil ösümlüklerini asıraş mulazmeti tesis kılınırdı. Yani yeşil ösümlüklerinin vakaleten bekiş katarlık halkı kolaylık mulazmet bilen temmilleydi.
1: Ürümçi şehri ahalisi Çin Ependi, mulazmetni kubul kılgandan kin, ilgiri öyümdeki lülo gülünün yopurmakları sargıyıp, yıldız kolu soluşup kalgan idi. Her kanç kılıp mu yakış perviş kılalmıgandı. Kespi diagnoz koyuş arkalık meselini baykuduk. Yana ilmi perviş kılış lahiyasıge eriştuk. Mulazmet mu nahayti yakışken dep mahtadi.
0: Ösümlük asraş, halkın nebiyat küzüş öten bekti, Töt bir alayda mulazmet endisi de yenilik yaratıp ve yolu koyup, halkı kolay mulazmetini delcayda, kestleştirişini işe aşırdı. Bir teştekke bir arxiv, her bir tüp kesel tekken yeşil ösümlükke mahsus arxiv turguzup, pütkül ceryanda ösüş meselesi ve asraş ahvalını hatırlaydı. Bir kararda bir tedbir yolu koyulup, kespi bağvençlik teknikleri, salametlik Esliki keltürüş layihasının bekitip, çataş, oğutlaş, fizikilik usulda haşaratın müdafiyeleniş katarlık asasi davalaş usulları bilen teminleydi. Her pesilde bir ders ötülüp, karellik halda asraş mikro dersi tesis kılınıp, yeşil ösümlüklerini asraş bilimleri ve teknikisi umumlaştırılıyordu. Bir gün bir dost Mihri şefkat yetkizüş faaliyetini kanat yaydırıp, şehir ağları taşlıvetken yeşil ösümlüklerine davallap sakaytış, perviş kılış, yeşil amevi menfaatdarlık ideyasını tarıktıdı.
1: Öten bekat barlık vakalıdan başkuruş, davalaş yeşil ösümlüklerine numur silip arıp durguzdi. Partiya azaları pida ile mulazmet ettirdi, karalik növetçilik kılıp, Tizimlaş mulazimeti, zalab ziyaret kılış hizmetini yakşı işlep, mulazimetinin delcayda emelilişige kapaletlik kaldı. Mulazimet tertibini kiliplaştırış üçün yana asraş, uhturuş namısını imzalaş arkılık, hukuk ve mesuliyetini aydınlaştırıp, halkı kolaylık mulazimetlerini tihimi kiliplaştırıp, tihimi hatırcam kılıdı.
0: Ösümlük asraş, halkın nebiyat küzüş öten bekti, her şenbi günü saat 11'den 13'e ösümlükle bağıtısının göğeci bağıtısındaki küçük meydanda mukum mulazimet kalıdı.

0: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Abdetalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Abdetalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Abdetalı yardım verdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Abdetalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20 Sulu Shooting Abdetalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Sulu Shooting Abdetalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20 Sulu Shooting Abdetalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Abdetalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: şirketi Rusya'daki en çok elektronluk soğudu süpüsü bulgan Cungu Soğudigerle Mülazmet Merkezi Şincin Tarmak Merkezi'nin hemkarlaş kutusu buluş süpüsü bilen bazıdaki karhallanın Rusya'daki en çok elektronluk soğudu süpüsüge makallaşış baylıkını ulaş. Makallaşışı yetekçilik kılış ve ticaretki yetekçilik kılış katarlık yürüyüşlük mülazmet bilen teminlep karhanalarının çet elgi çıkış bosoğusunu tüvelidir. Bu yergin makallaşkan Rus tili bazırdaki kölümü en çok rakamlık soğudu süpüsü. Rusya'nın yerlik bazarda ilgileş nispeti 47% ki yetti. Kündülük otturucu zakazı 20 milyondan aştı. 2025 yılı dünya boyunca çıkara halkıgan kesip umumizlik yolu koyulup Tunci Bekat Cungu'da makallaştı. Bu kıtımkı kesip bazısının Şincan'ın makallaşı Cungu markalarının Rusya ve Şarkı Avrupa'daki asaslık bazarlığa yukarı önümde bivası yetip berişi yardım berdi.
1: Kesip bazısı muhim noktanı yol, süpa, kesipten ibaret üç çoğun yönelişki karıtıp, halkara eşya oborot yolu sistemisi, rakamlaşken temilleş zanciri süpsi ve kesip terakiyatı yukarı pallisini berpa kılıp, tamojindin ötüş önümünü 50% östürüp, universal eşya oborot tanarxını 20%'den 30% kiçi tövelletip, Cungo, Rusya ve Asya Avrupa iqtisad soda hemkarlıqını yol igilikidin tügün igilikige, eşya oborota arqılıq çigradın ötüştün kesiplanın toplışıqa yüzlanıdı.
0: Ürümçik Halkara Kurukluk Port Rayonu ve Ayrıdurum Etrafi İktisadi Rayonu Başkuruş Komiteti, Partiya Hizmeti Komitetinin azası Wang Zixuan mundaq dedi. Hazır, Ürümçi Asya Avrupa Kurukluk Hava Almışış Tügünü kılıp kurup çıkış üçün bütün küçü bilen tırışı vardı. Halkara Kurukluk Port Rayonu, Ayrıdurum Etrafi İktisadi Rayonu ve Universal Bajdın Hali Rayonu'nun ibaret üç çoğun fonksiyelik bölekini biriktirip, içki cahette devlet içki tutaş taşkı cahette Asya Avrupa bilen tutaşkan strolluk eçevitiş endisini berpa kılıp, türlük ticaret asası gevdilerinin Asya Avrupa bazarını çoğunkırı kezip, çigra halkan sorunu kenge yetişge ala süpetlik supa hazırlap bedi. Şundakla Cungu Şincan'ın Rusya bilen bulgan ıhtisat soğudu hemkarlıkının süpetini östürüp, derisini östürüşge puhtu asas sağladı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəni

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde en güzel poiz başlıkı şüri bilen tanışımız. Yakında Ali Amivi Menpet, Tien Tien Atıp Energiyesi poizli kesel yolu uçulağı köngül bölüp, Tordaşlar tarafından en güzel poiz başlıkı dep atılgan şüriye Tien Tien Atıp Energiye alaydı mukapati ve 5000 yen mukapat verdi.
1: Şüri Jongu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korla Yolucu Tuş Ucastiksi Şi'an Poyuz Adırtı'nın 95. yıllarda tuğulgan poyuz başlığı. O bu şerep aldıda samimilik bilen mundaq dedi. Bu itirap kılış, heydekçilik hem mesuliyet. Kelgüsü de davamlıq iş ornumda çın turup yolucular mulazımeti hizmetini puhtı işleymen.
0: Bu ıllıklık 4. ayının 18. günündeki T-269. kıtımlık poizde yüzbergen. Şu günü çüştünkin, Şenşi Bavci'den poizgı çıkan bir er yolucu poiz gensuğu kelgende tuyuksuz bir aram oldu. Şürüy ehvaldın haber tapkan dikin derhal onu tekimi azadı bulgan meyiple meksus ornuğa aram ilişki orlaştırdı. Yani etraptaki yolucuların onun ehvalığı köprek dikkat kılışını ıltımas kıldı.
1: Poyuz, yümün, kumul arlıqıda ketivatkanda bir yolucu şürüyge bu er yolucunun yanı bir aram bulup 5 kıyvatkalıqını etdi. Onun ahvalini sürüştürgenden kin, onun kalkansıman bez hizmeti eşip ketiş kesli ve yürek kesli barlıqı. Hazır doğru yeşke ciddi ihtiyaclıq işkerlikini bildi. Yan taraftaki kızgın yolucu yana onun yol boyu tüzük bir nersi yemigenlikini etdi. Şürüy bunu anlap ensirep kaldı. Aç korsaka doğru yiyse asallı aşkazan bir aram bulattı. Şuna derhal onunla tamak yegizip andın doğru bir işini karar kaldı.
0: Ama bu yolucunun teni acizlap hatta çok önemi tutalmay kaldı. Şunun bilen şürüy yerde zonzuyup oldurup bir koşuk bir koşuktan estaydıllık bilen onunla tamak yegizdi. Bu körünüşünü yolucular süratki tartıp torgu çıkırıp, nurgun tordaşının mahtışığı sazaver boldu. Köpçülük bu poiz başlıkını yüzü güzel, ak gönüllü, bek mesuliyet çanken deyişti.
1: Şürüy'nin eslep berişçe, aynı çağda poiz kadımları ve yolucular mu yardımlaşken.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışanlarını karşı alalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneciler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılıp olulu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Adliya Ministerliği memuri ceza ilan kılış uçurlarını merkezlik inıklaş hizmetini kanat yaydırış doğrusudge uçturuşunu besip tarqatdı. Avat Nahiyalı Xalq Taptiş Mahkemesinin Quramığı yetmegenlerini küzdüş, qoğdaş, yardan beriş, tərbiyeleş bazısının yupqı etildiği qatarlı haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde bekiş hukukunu özgertişti ki, kanunda belgelengen ahvalla qayısla digen dilo misalini diktanlağa sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilib beriş sahipimizde isabatqı kırış əzgərtmisi anlanış bilen bir mulazmet haqqı macerası ahırlaşdı digen məzmun diktanladı boludu.
2: Əmdi diktanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Partiya Merkezi Komiteti, Goyen'nin memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar kuruluşunu ilgiri sürüş doğrusudu ki, uğurlaştırma taleplerini çoğunkur ızcıllaştırıp ve emeleleştirip, kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini devamlık elalaştırıp, memuri kanun icrasını aşkarlaş hareketini kiliplaştırış için yakında Adliya Ministerliği memuri ceza uçurunu ilan kılışını merkezlik inıklaş hizmetini kanat yaydırış doğrusudaki uçturuşunu besip tarıktıp, bütün memleket dairesi de bir aylık memuri ceza ilan uçurularını merkezlik

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde bekiş hukukunu özgertiştiki kanunu belgelengen ehvalla kayısla digen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
0: Yakında Tekes Nahiyeli Halık Sot Mahkemesi Qara Toqay Halık Soti bir bekiş hukukunu özgertiş macerası dilosini sot kılıp ahırlaştırdı. Davager D.X. Cevapkar V.X'nin iqtisadi iqtidarı yeterlik emez. Aladın yakşı haber alalmaydı degen sebep bilen kızını bekiş hukukunu özgertişini talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılıp pakini inıqlağan denkin D.X'nin dava talepini kanun boyunca rad kılgan. 2023 yıl 7 ayda D.X. bilen V.X. ajırashqan denkin çoğun oğlını D.X. bekip çoğun kılgan. Çoğun kızını izcil V.X. Bekip çoğun kılgan. Bu yıl 3 ayda D.X. körüş hukukunu yürgüzgende kızının kiyen kiyimlerinin pesilgi maskelmigelikini baykap V.X.'nin iqtisadi iqtidarı yeterlik emez. Balının normal turmuşa kapalatlı kılalmaydı dap karangan. Bunundan başka D.X. yana balının künlülük turmuşudun V.X.'nin atansi vakalatın haberi aladığalıqını. V.X.'nin balığa hemrak buladığan vaxti az işgeliki balının sağlam özüp yetilişge təsir yetküzdüğalıqını oturgu koygan. 4 ayının 1-ci günü D.X. Tekes Nahiyeli Xalq Sot Mahkemesi

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
2: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
3: Yoklu mudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuğlanma numurga erişsiz.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahibimizde hesabatka kiriş əskertmesi anlanış bilen bir mülazimet hakkı macerası ahırlaştı diye məzmun diktinladı boludu. Qaramay şehri Urqu raylıq Xalq Sot Məhkəmisi Muressa işxanısı da hesabatka kiriş əskertmesi anlanışı bilen neçe ay davamlaşkan bir macera şu yerde ahırlaştı. Bu macera bir mülazimet toxtamının kelip çıkan 2025 yılı A şirket bilen B şirket otursa da mülazimet hakkı töleş katarlık meseleler tüpeyledin talaş tartış kelip çıkan.
1: Bu yıl 2 ayda A şirket B şirket üstüden Urqu raylı Xalq Sot Məhkəmisi'ye dava kılıp Sot Məhkəmisi'den B şirketini 10 min yuan mülazimet hakkı töleşke hem xilaflık cevapkarlıkını üstüge ilişka hüküm kılışını talep kılgan. Dilo qabul qilingandan keyin bejirguchi sotchi dilo ahvolini astoydil ratlab, dilo nishon summasining ancha ko'p emasligini, lekin ikki tarafning kayfiyatining bir-biriga zid ekanligini payqadi.
0: Ziddiyatni mohiyatlik hal qilib, aloqadorlarning da'vo yukini yengiltish uchun dilo bejirguchi sotchi aloqador ikki taraf bilan ayrim-ayrim chuqur fikr almashtirib, har qaysi taraflarning iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab, talash tortish nuqtasini tahlil qilib, qonundagi belgilama, savdo hamkorligi, da'vo tannarxi va unumi qatorliq nuqtalarni chiqish qilib, aloqador ikki tarafga qonunni tushuntirib, davli so'zladi.
1: Dilo bejirguchi sotchi ham da'vogarning nuqtasida turib, uning tijorat mulozimat jarayonidagi amaliy qiyinchiligini tushundi ham javobgarning mulozimat maqsadiga yetolmaganlikdan paydo bo'lgan norozilik kayfiyatini tushunib, ikki tarafning manfaat tangponlik nuqtasini faol izlab, ikki tarafni o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yish, o'rtaq foyda olish loyihasi ustida izlanishga yetakladi.
0: Көп қатым пікір алмаштырыш ва кеңейшіш арқылық, ақыры сот мәхкемесінің риясетшілігі де, ішкі тәріп мұрасәк келішімі хасыл қылып, бей шіркет 8 мүн яндың артық мұлазмет хақы төлейдіған болды. Мұрасәк келішімі хасыл қылынған ненкен, бей шіркет сәмімиет принципіда чың тұрып, тәшәбұскарлық білен пүтішкен вақытта мұлазмет хақыны төледі.
1: Bejirguchi sotchi tanishtirib mundaq dedi. Murassa murakkab sot tartibidan saqlanib, aloqador ikki taraf uchun nurg'un vaqt, zehn va iqtisodiy tanarxni tejab berdi. Javobgar vaqtida tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, da'vogarning huquq manfaatini kuchlik amaliyalashtirib, ziddiyat mojarolarining uzil-kesil hal qilinishini ishqa oshirib, qonunchillashgan tijorat sodi muhitini a'lolashtirishni kuchlik qonun yurgizish kapolatiga ega qildi. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: aqılıp tinç amallı qurulışını qanat yaydıraylı. Tinç Şinjan sahipsi sizge hemra.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 60 yaşlık bovay kütünüş aldamçılığa çüşüp kalgılı tas kaldı. Halk sakçıları vaktida ziyandan saklap kaldı digen mezbunda sözlep yerimiz. 4. ayının 29. günü çütünkiyin Çakılık Nayası'daki malum bankı zarıda 63 yaşlık vey efendi halk sakçısının kolunu tutup durup toktumay rahmet eğitip bundak dedi. Elim yakşı sile vaktide yetip geldiğinle. Bulmasa 60 bin yen yaşanığında kütünüş bulumunun hemisi aldıp getirilgen bulattı.
0: Şu günü saat 16 etrafıda Çakılık Nahiyesi'deki malum bankının pokeyi aldı da ve efendi 60 bin yen nakbul alımen deyip durup aldı. Hizmetçi kadın elinadığan pulunun işletiliş oranını sorğanda o birdem kesel davalaşkı işletimen deyse birdem türgü meblağ salımen dedi. Sözünün aldı kendi zidiyetlik mücümeliydi.
1: Bankı hizmetçileri sezgür aldamçılıkı karıştırış eniği dayanıp, beceriş tertibini astılatkaç, ehvalı tezden Çakılık Nayelik Gönen İdarisi aldamçılıkı karıştırış merkezge malum kıldı. Çakılık Nayelik Gönen İdarisi'nin mesul rehberi vaktide tekşürüş buyruğu düşürüp, ciddi takabül duruş sakçı banka birleşip hareketleniş mekanizmini kozgatkaçka yakın etraftaki sakçılar tezden nek meydana yetip badi.
0: Halk sakçıları pukayı aldıdın ve ependini tepip sorğanda bu ay deslepte köp sözleşini halımayı pekat özünün pul alsa paydısı barlıqını, onlarının karı bulmaslıqını kayta təkidledi.
1: Halk sakçıları vazgeçmeyi onunla hemrah bulup oltırıp paranlaştı. Egelin işçe ve ependi yalğız turduğun yaşanan kişi bulup, yakında ve işindeki dostu onu kütünüş sağlamlık boyunca pişkere almıştırış topi ve işin topuğa ekirip koygan. Toptaki Cunyit Hibabdi ustazi, kütünüş mutakassileri nöbet bilen çıkıp, her günü her kıl kütünüş bilimlerini ilan kılıp, yaşanğanlarının ideyasını özgertken.
0: Toptaki atalmış mutakassiler ve ependige bir türlük, kan almıştırış arkalık davalaş usulünü tavsiye kılıp, fakat biraz pul hajlısıyla yürek miğe kan tumur keseliklerini yıldızdın sakayt kılıp oladığalıqını etkan. Şunun bilen bile topta yeni bir sağlamlık boyunca kütünüşki mevlağ siliş türü kızgın tavsiye kılınıp, mukum payda elip, ziyan tartmaslıq, yukarı somuluk payda taksimleş dep atılıp, yaşanğalla pul çıkırıp pay koşuşka yeteklengen.
1: Keselini davalaşkı ciddi ihtiyaclık hem yaşanganda yülençki buluşunu arzu kıladığan vey efendi, mutakassis ve toptiki kızgın dostlarının köngül bölüşünü rast dep işinip kalgan. O 60 bin yanının bir kısmını kan almıştırış operasyası kılışkı işiltip, yeni bir kısmını sağlamlık kütünüş türüge meblağ salsam, hem keselimini davalayalaymen, hem pul tapalaymen dep köngülde çot sokkan.
0: Bu ayının bayanını anlayan denken halk sakçıları derhal bunun yalğız turduğun yaşanğallağa karatılgan telgraf toru aldamçılık delosu işkerlikige hüküm kıldı. Aldamçıla yalğız turduğun yaşanğallarının uçuri ravan bulmaslıq, aldını eliş eni aciz buluş, salametlikiden təşvişliniş, mutakaslarga asalla işinip getiştik, peskikilik alahidlikiden dəlcayda paydalınıp, kütünüş topi saxtı körünüşini yasaş arqılıq yaşanğan kişini pul çıkırışqa qadam kızıq durğan.
1: Halk sakçıları addi təlim tərbiyə kılmastın, belki bankı hizmetçileri bilen birlikte yakında təvəllik rayonda yüzbergen oxşaş türdeki aldamçılık dilolarını oturğa koyup, aldamçılanın tozıqını bir-birləp eçip bədi. Ve efendi dəsləbki karşılıqtın tədirici çonqır oyğu patdi. En ahırda bir dilla iyisini tapqandak boldi. Bu ay, nəx meydanda nəx pul eliş niyetidin vazgeçip, təşəbbüskarlıq bilen kütünüş pikir almaştırış topudun çekilip çıxdı. Hem de halk sakçıları ve bankı hizmetçilerine genişlap rahmet etdi.
0: Meniş aldı da halk sakçıları ve efendiye kayta tapılap, bunun deyinkin başkala sizden pul çıkarışını talep kılsa, meyli kandak sebep olsun çokum aval sakçılığı telefonu uruğun dedi. Ve efendi küçep beşini lınıştıp, Esimde tutup aldım. Bunun denkin çokum uşarlıkımını üstürüp, bundak aldamçılarının gepige herkes işen

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvenlik mezmuları anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nezer sahibimizde Atış şehri, Azak Bazarı, Tetir kentinin kent kaidesi, Ahaliler ehtin amisi de yeni keyfiyat yaratıldı degen mezmunni dektinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Aksu şehri Honçipo Tevalik rayonu olma dereklerdeki rakamlık şifir. Toktumay özünü mükemmelleştirip başkalarına kuşallık olan yerden bergen Kubuksar Nayisiki Veyme Yetküzgüçi Daş Bulgun Katarlık mezmunlar dektanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Bingtuan bilen yerlik ortak kurduğun Şincan yezi ilgilik daşösi Çöçek Mektep rayonuna ulu selinip iş başlandığı Katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anı uçla. Programı Şincan Radyo Televizyon.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani kararışlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleb özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmulladın huzurunu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və ticarətçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Daş, yani kançılık var mıyız?
9: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
10: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
8: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
10: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
8: Ha, ne mersiniz bol iyi vurdu. Ha, soğukatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışı. Hey,
9: dikkat dur.
8: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
9: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
8: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
9: özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, qatnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetik radyo anıqıcılar, bu mezgilde Aksu şehri Xonçupu Təbəlik rayonu Lin Xeymalistik ülgü körüstüş almalıq beğda çiçekler hüppid içilip xuşpıraq çaştı. Aksu almasını yadırılık işlep çıxırdıgan bu rayonda mevlik dərəxtiki bir qatar sallar kişilerinin diktini tarttı. Asası qoldun yan çaklarıca xuddi her bir tüp dərək, her bir şaqqa osul qaydisi bektilgende körünetti. Hem de kalsız bir iş mahirleri sahipimizde köpçülükke Aksu Vilayeti Fınçın Yuen Mey Mesulatları Dihkallar Kesbi Kooperatifinin kengaç başlıkı Domin Çağının Almi Dereğindeki rakamlık şifir hakkını sözlep birimiz.
2: Aksu Vilayeti Fınçın Yuen Mey ve Mesulatları Dihkallar Kesbi Kooperatifinin kengaç başlıkı Domin Çağ bir dereğinin oğludaki sallarını körüstüp durup bundak dedi. Karan, bu derekke bultur 508 alma düştü. Alayhide derecelik almadan 150 kilogram aldık. Biz bazar rakabeti de meksulat miktarına tayanmay meksulatlarımızı bazar tapkızışını koğlaştık. Süpetki tayınıp yakşı baha geliştik. 3 tonna alayhide derecelik almı ilişka razı bulduk ki 5 tonna süpetsiz almı ilişkini halımadık.
1: 2007 yılı Xınan'dan kelgen Domin Çao, Xonçupu dehqancılık meydanı'nı tuncuk edim kelgende köz aldıdı namayan bulğunu Kakas çöl cezire bulup kum boran uçup durattı. O əsləb mundaq dedi. Aynı çağda birlik kelgelerinin köpüncüsü kitip kaldı. Lekin mən bu yerde ümit bardak es kıldım. Yerleri Tianşan kar suyu bilen soğurlattı. Kün nurunun çüşü yeterlik. Keçi bilen kündüzünün temperatura perkı çoğun bulğaçka almı öz türüşte tepulğusuz əbzellikki iyi idi. Dəru Muşa əqidi bilen mən bu cayda turup kaldım.
2: 2014 yılı Domin Çao başlamçılık bilen Aksu Vilayeti Fınçın Yuen Meyve Məhsulatları Dehqallar Kəsbi Kooperatifini kurdu. Kooperatif ən dəsləbki bir nəticə dehqan ailesinin o işçidin bugünkü kündə 72 kooperatif əsasına tərəqi qıldı. 8000 mu qaqas çöllük yeşil deniz okuyan qaylandı.
1: Ülgü körüstüş beyğığı kirsiniz rəqamlarının arqısıda bir yürüş qatıq bolğan eliş usulu bu iç başqırı sistemisi barlıqını bilirsiniz. Domin Çao mundaq tunuşturdu. Birinci kademde çiçek nişalanlıktımız. Meyvelik dereklar ət yazda çiçekligenden kiyin her bir çiçek tertipideki 5 tal çiçekten birini kaldırmız. Muşunda kılgan

0: Da bir tal meyve düşüdü. Bu bir tal meyve uzukluk talaşmayı tuluk itildi. Çiçekler tökülüp meyvesi derslepki kademde itilgende ondan meyve şalanını tiş elip verip meyvelik derek tacısından çoğun küçüklük bu içe alım sanını 500 etrafı da kontrol kılımız.
1: Meyve şalanış tişini tamamlagandan keyin bağvallar her bir şaqtı kaldırılgan meyve sanını eniklap, rakamni derek kovzıqıga enik yezip, bir tüp dereknin umumi uzunluğunu bekitetti. Doğumyen çağı mınlaq teri. 2025 yılı biz bekitgen ölçem her bir tüp derekte 508 olma kaldırış idi. 2026 yılı yana 50 ni azaytımız. Meyveləş miqdarını azaytqandıla, andın əl aspətlik meyvelərini ozuqluq tərkiblər bilən mərkəzlik təminləb, almı diametrini 9 cm-dən aşırıb, yəkki meyvə iğirliqini 300 gramdan aşırıb, alahidə dərəcəlik meyvə ölçümüge yetküzüşke həqiqi kabalətlik qılğılı buludu.
0: Eliş usulunu qolunuş, çiçək və meyvinin şalanıltış biləli çəklənməydi. Yəni, dərəqni şalanıltışdın başlandı. Domin çağı mundaq dedi. İlgiri her mu yerge 33 tüp derek tiket tok. Derek tacı çoğaygan neykin şamal ütüşmeyi kün nuri yeterlik düşme geçke alma süptümüz yakışıp olmayı kaldı. Yakın kıyılardan bu yan kooperatifimiz arka arkadan dereklerini arlap kesip ettik. 2024 yılı kıştıla mevlilik dereklerinin 20%'ini kesip ettik.
1: Domin çağı mundaq hesabat kılıp verdi. Dereklerinin şalanıltılgallıkını körüp yürükümüz iyi çıkan bolsun mu, lekin önümü nahaydı görünerlik boldi. Meyvelik dereklerinin aralıqı çoğaygandın kiyin, bağının zışlık derecesi tövallab, şamal ötüşüş, yorukluk düşüş şaraiti zor derecede yakışılınıp, kesellik ve aşarat ziyini azıyıplı kalmay, yana her bir yopurmaq kün nurini toluk sümreleydiğen boldi. Bugünkü günde ülgü körüstüş beğidiki almanın mobeşi hosoli 3 tonna etrafı da muqimlaştı. Karmakka ilgirgidin 2 tonnağı yakın azayganda körünsü mu, lekin alahide derecelik meyve nisbiti 90%'ten eşip almalarının danesi çoğun tekhimutatlıq boldi.
0: Tuprak perveşi cahitte kesbi kooperatif okşaşla eliş usulü ideyasını çantırıp 12 yıl kimyevi oğut işletmeyi pekat organik oğut birleşik tayınıp tuprakını yakışıladı. Domin çağı ondak dedi. Her yeri tekşürüp ölçügende tupraktaki organik madlarının hemisi naait mol çıktı. Kimyevi oğut işletmegende hem tupraktan mikro canlıklar ekologiyasını koğduğulu buludu hem almağa diğimi temkirdi. Bununla başka kooperatifimiz yine meblağ silip bağını toluk kaplıgan, müldürdü müdafiyeliniş tor kurup, sınlık küzdüp ölçek sistemi seplep, delcaydı perviş kılıç koğdaşını işgaşırıp, tabi apet zihnini azayttık.
1: Bu bir yürüyüş, eliş usulü bu yiyece baş kuruş, bu cayının almalarının kıymetini hesselep aşırdı. Domin çağı pekirlengen halda mundak dedi. Almamızın her kilogramını 7 yuandan satalayımız. Etraptaki işlep çıkırış rayollardikidin 1-2 yuan kımmet bolsa mu, her yeli derektin üzsakla setilip tügeydu. Setişten kılçı gəm kılmayımız. Bağverler üçün etkanda önüm teximi görünerlik boldi. Eçkanda kimyavi oğut işiltilmegeçke, her mu yerge ketidigan yezi ilgilik maddi eşyası elinmizi 1200 yuan asaygan. Ela süpetlik almalarının her kilogrami 1 yuandan 2 yuangacha qimmat setildigan bo'ldi. Birini azaytib, birini oshirish oraliqida bog'vallarning mo'beshi o'ttir chiqirmi 2000 yuandan ko'proq eshib, tannarxni to'vallatib, unumni oshirish ishqa oshirildi.
0: Kasbiy kooperativning turkisida daraxtni shalonlatib sifatni o'stirish, mevini shalonlatib mahsulotni a'lolashtirish ideyasi atrofga tarqalib 2000 aylıktan artık bağlangı təsir görsətdi. Nəbki erişkən küləm 50 min modun açdı. Kəsbi kooperatif hər ili yenə meyvelik bağın pərviş qılış qoğdaş, meyv üzüş qatarlıqlar arqılıq 20 adın qeytimdən artıq kişini qobul qılıb, işqi uğurlaşdırdı.
1: Qaqas çöl cəzirdin, şerin meyvelik baqıca, məhsulat miqdarını qoğduşdın, süpətini östürüş üçün çoğunqor istinişkicə, Aqsu alması dərəxidiki bir qatar rəqəmlərgə bağvallarının çıngtırışı və əqil parazdi mücəssəmləndi. Kelgüsü üstüde gəp eçilğanda Domin Chow tolıp taşqan işənç bilen mundaq dedi. Biz yana pan tədqiqat orulları bilen bolğan həmkarlıqını küçəytib, almını pakarlaşdırıb, zic östürüş texnikisini tədirciyi kengaytib, almı üzüşni hiss qilish türü üstüde izdinib, texmi köp istimalçı sayahatçigə qaqaslıqni meyvelik baqqa aylandırışdak ekologiya möcizisini hiss qıldırımız.

0: departamentinin başlığı Cengzhigang 2025 yılından bu yan Şinjan'daki gungan iktisadi cinayet razvedik tarmakları pul yoyuş, sahte ticaret kılıp baş aldamçılıkı kılış, pul muamul aldamçılıkı, kanunsuz meblağ toplaş, soğudu parakorlığı, til biriktirip xeridar buluş, toxtam aldamçılıkı katarlık gevdilik iktisadi cinayetlerge kanun boyunca kattık zerbi bergerlikini tonuşturup mandak dedi. Pul yoyuş, sahte çıkım kılıp baş aldamçılıkı kılış, pul muamulu aldamçılığı, kanunsuz meblağ toplaş, soğudu parakorlığı, til biriktirip xeridar buluş. Toxtam aldamçılığı katarlık gevdilik iktisadi cinayetlerge kanun boyunca kattık zerbi verdik. 25 May sahtı çıkım kılıp baş aldamçılığı kılış, 15 Mart kanunsuz meblağ toplaş, 20 Fevral toxtam aldamçılığı katarlık bir türküm çoğun muyum dil olanı muvaffakiyetlik baş kıldık. Şinjan'daki gungan iktisadi cinayet razvedik tarmakları, ticaret soğudu muhitini alalaştırış cahette, noktuluk rayonlarda iktisadi cinayet delolarını kobul kılış merkezi kurup, sakş tarmakları bilen karxanla söhbetleşiş, ziddiyetlerini murasiya kılıp bir taraf kılışını daimlik kanat yedirip, alakadar orullarga 320'ne çıkartım xavip xatar agahlandırışı verdi. Cengzhigang növete yeni tiptiki iktisadi cinayetinin akli iktidarlışış, rayon alkış alaydılıkının roşen boluvatkarlıkını tonuşturup mındak dedi. 2026 yılı 15. 5 yıl başlangan yıl, Şinjan'daki gungan iktisadi razvedik tarmaklarımız Tianshan Altın Kalkını, Hizmet yirik planını umumi yüzlük başlap, amma ve karxanlarının kanunluk hukuk menfaatik ziyanı yetküzüdügan, bazar tertibini kalaymıkan kılıdügan, ticaret soğudu muhitini buzgunçılık kılıdügan, bir türküm gevdilik iktisadi cinayetle, hem de kara, külren kesip ötkülüge merkezlik hücum kılıp, xavip xatarının olduğunu iliş tizginleşte, iştin kiyin bir taraf kılıçtın, iştin burun olduğunu signal verişke özgertip, sodigar çakırıp meblağ celip kılıç boyuca, xavip xatarıge hüküm kılıç üstten izdinip, nuhtuluk rayullarda, iktisadi cinayet delolarını kobul kılıç merkezi kurup, amma ve karxanlarni delo malum kılıç mulazimeti ve kanun meslihatçiliki kolaylıkı bilen teminleymiz.
1: Stansımız xabri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas taş yolu quruluşu növbətdə bütün sürət bilən ilgir sürülməkdə. Hazırca bu türkü 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silinib, umumi silinmənin 60%-nin köpürəki silinib oldu. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas taş yolu türü 5-ci toxtan bölgədəki yol ulu Nem tınmı seyrik topu bolğaşka, sırt qattık, işçi boş, su bilen uçurası asan oltırışıp ketidigan bolğalıqtın, toxtan bölgede 70 netçe cahitki jılgını tüzleşke toğır keletti. Şinjan Katnaş Kuruluşik Ruhi Payçeklik Şirketi Dövlet Yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas taş yolu kuruluşu türünün bexatarlık baş nazaretçisi Şe Boşan mındaq dedi. Yol ulu nem tınmı seyrik topu bolğaşka eğir tıplık maşını üskünler bilen çın duduk. Hem de uçurlaştırı sistemsiz dayanıp yol ulu'nun oltırışıp getişi ve topunun seyirilip getişi akbalını erbaqı tekşürdük. Jılgını tüzlep tındırışta materyal eliş meydanı ve toşuş liyin gezini ilmi planlap katlamı bölüp tındırıp çın duduk. Arşan Qorğas taş yolu türü liniyasının umumi uzunluğu təxminən 168.6 km. Şimali Tianshan tağ tizmisini kesip ötüdü. Qoş yönünüşdə işgə avtomobil yolu ba, ikinci dərəcəlik taş yol ölçümüdü yasılıdı. Taş yolunu 2027-ci ili tutaşdırış mülçərləndi. Umumi uzunluğu 9.300 metr kilidgan Mosun teği toniyle Şinjan'daki yekteşimli koş yönlüşlük en uzun taş yol toniyle. Şundakla bütün liniyadaki kontrol karakterli kuruluş bulup 2026 yılının ahırda yol başlaş teşmisini tutaştırış işğa aşırılışı. 2027 yılı asası teşmini qeziş mülçerlendi. Cungu Katnışı Şkinç Taşıl İdarisi Dövlət Yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas Taşılı 3-cü toxtan bölge türü kuruluşunu başkuruş bölümünün texniki Liu Çınçın mundaq dedi. Asası tonilda burğula partıl deş usulunu kullandıq. Yol başlaş tonilda TBM işlettik. Bu arqılıq uzun ton yılını qısqı qeziş quruluşunu işqa şurduq. Birinci nomorluq iş yüzünü 6-cı ayda, ikinci nomorluq iş yüzünü

0: Saray hem de yemek içme kesbi de türlük itibarlarını yolgu koydu. Köpçülük özü setip olgan bilet kötükini çıkarsa pahaliyetki itibarlardan bahirlenirdi.
1: Stansımız kabri.
0: Abdonum Rayluk Cumhuriyet Doktorhanesi Universal İşki Kesellikler 1. bölümünün muavun müdiri Cao Ming Fun mundaq dedi. Ahallarını yakın etraptıla pişa derecelik doktorhanelerdeki mutakhasilerge kesel görüstüp emeli meselelerini hal kılış. Asasi katlamda yetekçilik kılıp ve övgütüp onlarını daim körüldüğün kesellikler, köp körüldüğün kesellikler, sozlum kesellikler cahit kalıplaştırıp davalaş bilimlerini ilgileş imkaniyeti iyi kılımız. Vinşuan mahallesi Sahiye Mulazmet Punktu'a rakamlaşken X nurluk suretki iliş köşme otomobili. Renglik Doppler ultra avazlık diagnoz koyuş üskünesi. Yarak musabılık şindiyan tu üskünesi. Hem işkinç dercilik biyo tecrübe kanı seplendi. Bu mulazmet ponkiti mahalle perviş ponkiti bilen birleşip hareketlenip mulazmet dairesini üyegiç biri perviş kılış, yaşanğalla üyüdü kütünüş, salametlikini əsdegi keltürüşki yetekçilik kılış katarlık cahitler geçken etdi. Mahalle ahalisi Jing Feng Ying mundaq dedi. Hakikaten kolaylık yartıldı. Doktor kanıgı barganda numara iliş üçün ölçerette uzun turuşumuzu doğru keletti. Bekle avarçılık idi. Bu yerde ölçerette uzun turmaymı, inçke, tomur tutuş mulazmetidin bahirlendim. Mahallinin ahallarını temirligen, halkı yakın, kolay mulazmetini alkışlayman. Ürümçi yukarı yen teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Sahiye Sağlamlık Komiteti, partiya grupsinin şucisi Liu Weiming, Bahtiyar makamda dava alınışta illiklik yetküzüş türde ela süpetlik davalaş baylıkını tövendiki çürüşki tayinip, 3 derecik ayırıp diagnoz koyuş, davalaş sistemisini tez berpa kılıdıqalıkını tonuşturup mündak dedi. Noktadısına kılınan 26 aparatını ilmi tallap, bir aparatta bir layihe buluşunu yolu koyduk. Hazır bunun 22'sini mukum yürüştürdük. 15 bin adem kitim ahalını kaplıgan cemi, 144 kitim halis kesel görüş pahaliyetini kanat yedirip, kemiyetliyen, keçirim kılınan hakkını 700 bin yuandan aşırdık.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 13 günü yeniden özgertilgen öğlen işine tizimlaş nizami yolu koyulgallıkının bir yıllıkı. Öğlen işine tizimlaşını memleket boyunca bir tutaş becergeli buluş nizamdaki muhim bir özgürüş. Bir yıldım yan, Şencan Sayram Köle Menzi rayonu özgeci tabi menzirsi bilen memleketinin arkayısı caylardaki 10.000 cüp kız yiğitini bu yerge gelip öğlen işine tizimlaş kesbini becerişki celip kaldı. Sayram Köle'deki öğlen işine tizimlaş merkezde ettiğinde çıraylık giyingen kız yiğitle öcüre tutturup tizimlattı. Anqoyluk yiğit, Zhu Chunlei, kız dostu bilen Şincan'ı sayahatge gelip alaydan Sayram Köle'yi Menzi rayonu'a berip, öğlen işini tizimletiş kesbini becerdi. O mundaq dedi. Sayram Köle Menzi rayonu'nun kölümü 1314 kvadrat kilometre keledigen. Bu naidi güzel mänige egisan. Şuna öğlen iş xedini çoku muşi yer gelip elişini karar kılgan edik. Öğlen işine tizimlaşını memleket boyunca bir tutaş beceregeli buluş yolu koyulganın buyan, Sayram Köle öğlen işine tizimlaş merkezi vaktini uzartıp beceriş, beceriş materiallarını ıxcamlaş katlarlık tedbirler arkalık tizimlaş mulazimetini alalaştırdı. Bu yıl 5. ayının başlap yine torda aldın kilişiş mulazimetini yolu koydu. Sayram Köle öğlen işine tizimlaş merkezinin mesulü Sindiş mundaq dedi. Aldın gelişken vaxt boyunca yeniden selinğen sayacılar merkezinin 3. kavitiye 1 saat burun gelip öcüreti tursulup oludu. Sayram Köle Danlık Menzi rayonu Başkuruş Komiteti Universal Kapalet Mulazmet Merkezinin müdiri Ulan Batır Menzi rayonu'a gelip öğlen işine tızımlatkan kız yigitlerinin Menzi rayonu'a mängü əksiz kırış paravallıqı erişeleydi kalıqı. Öğlen işine tizimlaş bilen medeniyet, sayahatını birleştiriş endiyesi arkalık, öğlen iş xeyti iliş kızgıllıkını, medeniyet, sayahat kızgıllıkı uzartkallıkını tonuşturup mındak dedi. Öğlen iş xeyti iliş, sayahat sürtü güçüş, şerinay ötküzüş tek bir punk şekildeki medeniyet, sayahat yürüşlük mulazimetini yolu koyup, şerin ıksatını canlandırıp, Sayram Köle'ni memleket boyucu köl boydu öğlen iş, muhabbetleşiş, danlık menzira

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipadık. Yaxtırbanlığının lağı rahmet.

0: Bu programımızni stansimiz bilan Abdunum rayonlik Sahiya Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya stansisining yeni taratqusi Solution abonechilar terminalida masqadamda onlitildi. Hamda har vaqt qayta onlitilib bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlardan o'tish beramiz. Sağlamlık haberleri sayfamızda Şinjan bir yılda 22 milyon 914.300 adam qitim çıray tonutup hesabat qilib 6 xil davolanish sug'urtasidan chiqim qilish sekonda bejirib bo'lish davriga qadam qo'ydi degan xabar deqtinglardi bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazayli sayfamizda tanlab bozordagi cho'ng bir xaltasi necha yuanlik bosha beliqini xotirjam yeyishga bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfamizda qanday qilganda qo'lingiz atkan va yiriqlardan xo'shlashdi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Radio anglovchilar, endi deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'lomlik Komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'lig'i zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'lomlik Komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Sog'lomlik xabarlari.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yeqimliq küyler bilen başlayımız, qinemse bəhər alğaysılar.

0: Bu giyilik tekşiriş neticelerini aylandırıp paydınlaşını tizletip, 1000 yıllık bu kadimi şehirini kişilerinin nezer dairesi kirgizdi. Ulanbay kadimi şehri Tang sulalısının Yuan sulalısı gibi bolgan devirdeki Tianşan'ın şimali etigedeki leşkeri mülki katnaş tüygeni bulup, birimci şehri medeniyelikinin menbesi. Şundakla memleket boyuca noktalık kovdulduğun medeniyet yadikarlık orni dep atalgan. Növbette bu cay şehir ahalları sayacıyla kadimi yadikarlıklarını izleydiğen, ziyaret kılıdığan kızlık noktalık daka kılıç cayığı aylandı. Ürümçi şehir ahalısı Tang Zipin mundak dedi. Körgezmiz Ali ve Harabilikni ekskursiya kılığında Ürümçinin şehir kuruluş tarihinin kadimden hazırgıç bolgan özgürüş ceryanını teyhimi çoğun kurtuşan gibi buluduken. 2025-yili Ulanbay Kadimi Şehrini Arkeologiyelik Geziş, Cungun'i Arkeologiyelik Tekşiriş Noktuluk Türkiye Kırgızılıp, Köplügen Orun Birleşip Yolgu Koyup, 50 netçi yıldın bu yankı mühim Arkeologiyelik Tekşiriş Neticilerini Koluğa Keltürdü. Şincan Medeniyet Yadikarlıkları Arkeologiya Tatkikat Orni, Medeniyet Yadikarlıkları Muzi Tatkikatçısı Ren Çiğurun Mundak dedi. Kezip çıkırılgan bir kısım yadikarlıkla mis boyum, sapal boyum, sönek boyumlarını öz içige aldı. Yine nurgun ünçü mervayet katarlık nerselamı ba. Memuri kölümüden elip etkanda Tang sulalıs devirdeki nahiye bazarının kuruluş kaidesi gibi bir kadar maskeledu. Pütkül rayonu alayetlik edin elip etkanda o Tianşan'ın otları kısmıdı bolgaçka şarık, garip, Cenub, şimaldaki mühim katnaş yolunu kontrol kılıdı. Şunu onu tatkik kılış ve keziş, Ürümçinin şehir kuruluş tarihini düşünüşümüzne yakşı maddi ispat bilen teminleydi. Ürümçi şehrinin medeniyet, sayahat, tarmakları, Ulanbay kadimi şehri bilen Nensendeki her kaysi çoğun menzir rayonlarını tutaştırıp, liniye hasıl kılıp, adımiyet kadimi yadikarlıkları bilen ekologiya istirahati yugurulgan sayahat aylanma liniyesi berpa kıldı. Şunun bilen bile, harabiyelik baylıkkı tayinip, tatkikat, ögünüş, emeliyat terbiye bağısı kurup, harabiyelikini deris hanıga aylandırıp, medeniyetini kişilerge yes kıldırdı. Ürümçi şehirlik medeniyet yadikarlıklarını koğdaş tatkikat merkezi partiya yaçıkısının şucisi Tursun Kizirbek, Ulanbay Kadimi şehrinin devlet arkeologiyeli harabiyelikle bağıtış türünü turguzuş, sılıdış türü tizimlikige kırgızlıgerlikini tonuşturup mındak dedi. Ulanbay Kadimi şehri Ürümçi şehirde hazırgıç saklanıp kalgan devri en baldur, en mükemmel saklanan mühim bir kadimi şehir. Bu tarihteki merkezi hükümetlerinin Şincan rayonunu ünümlük başkurganlığının tarihi delili. Şundakla tarihteki erkaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yukarılıştaki mühim sorun. Bu yıl AR VR yaki körünüş şekildeki yiz kılış. Kadimi şehrini rakamlaştırıp kaydı yartış katarlık en yeni rakamlaşken yiz kılış türlerini kirgüzümüz.
1: Hem de güzel cungu sabri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. İli deryası vazisinin şikirsigi caylaşkan 1004'ün şiisi Köktala şehri ekologiyanı əsligi keltiriş ve kökgerdiş kuruluşunu sıcıl yolu koyup yeşil rağını şehirnin asası reyengi aylandırdı. 5. aydaki İli deryası boyda türlü kuşla gah su yüzde kanatlarını kerip pərbaz kılsa gah sudu üzüp oynaydı. Yakınki yıllar dümken Köktala şehri İli deryası vazisini tüzeş salmakını zor aydı. İli deryasının Köktala bölge memleket boyunca 2025 yıllık Bəxt deryası köli münevver misali tizimliki kirgizildi. Toluqsız statistikaya asaslanğanda bu yerde makallaşkan yavu kuş 140 xıldan aşıdıkken. Fotosurat təbəskari Sün Şidun muhbirgimindak dedi. İlgiri bu yerde pəqat aslanki yavu ördək və alqı boyun 40 avulunla sürətki tartqılı bolatdi. Birkaç yıldan bu yan ekologik muhitinin sıcıl yaxşılınışıya geçip, hazır akutan, külren turna, sögelsman burulluk akku, kızlı ördək qatarlıq yavu kuşlarını daim uçuratqılı boludu. Ekologik muhitimiz barğansır yaxşılınmadıdı. Köktala şehri kurulgan 11 yıldan bu yan kökertiş türden 57'ni yolu koyup, جوچو

0: Құху бақытысы, бенғы бақытысы қатарлық баш темлік, 29 экологиялық ешілдік, еңбен елі, көйлін теғі елі, елі үшін елі қатарлық 13-ке ешіл мәнзер елі барпа қылды. Бүгінгі күнгі көкталада әтязы шаптол чечеклері порекліп ечеледіған, язы сайы ташлап тұрдыған, күзді ел алтын епірмақлар білін қаплынып тұрдыған, қышта арчы дарақлары қырауғы пүркініп тұрдыған болды. Әр 100 метрді бір бағчыны, әмілгерді ешіліқіні көріш дайымлық ал әтке. Шындақла, нұрғын сая әтінің сая әт мәнзел қағия қайланды. Сая әтчі Вуи Фән мұндақ деді. Көктала әқиқаттан бәк көзәлкен, шәәр пилаллашмы найт яқшы бопты. Көктала шәәрлік экология мойыт идарсы партия құрыпсың шу жесі. Идары башлықы Леоренгу мұныларыны білдірді. Ешіл төвен карбуллық тип өзгертішке пағал түрткі болып, ешіл ішіліп шықырыш, тұрмыш шекіліні тәшәббіз қылып, экологиялық мойыт сүптінің сіжіл яқшылынышыны тұрышып ішқа шұрып, амыны дәрезіні ешіпла ешіліқіні көріш, ішіктен чықыплы со білен ұшырышыш имканиеті егі қылып, адам білен тәбиет инақ білі өтудіған гүзел юрт маканыны яқшы қолдаймыз.
1: Станцымыз қабірі. 2026 yılı kalıbdaşlık lonkısı, Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısı 5. ayının 16. günü Ürümçede başlanıdı. Növbette musabıq bileti aldın kızgını setilip, türlük tayyarlık hizmetleri asası cahitten tamamlandı. Şincan Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısı Teşkili Komiteti Turuşluk Cayda bilet işlerine sodiger çakırış katarlık hizmetle tertiplik algı sürülmekte. 2026 yılı kalıbdaşlık lonkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısı da top mestanlılarının musabıqı görüş bu soğusunu zor derecede tövbeletiş için bütün meydanda 9-9 moluk halkı nefret güzüş bilet bağısı yolu koyuldu. Birleşim musabıq bildiğini aldın setiş 5. ayının 7. günü başlanğandın bu yan Ürümçi Bortala Oblastı Katarlık asası meydanlarda biletinin setilişi en kızgın boldu. Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi başlanış musabıqısı ötküzüldüğün cayı bolu süpüte bilen meydanla asıraş bilet tekşürüş yolu, amallı qoğdaş mulazımt qatarlıq türlük tayyarlıq hizmetleri asasi cahettin tamamlandı. Ürümçilik top mestanısı Savuşvay Şiudun əbçisi de başlanış musabıqısı beltidin pişini seti valdı. O mındaq dedi. Vaxtı gelgende ailemdikiler bilen birli berip, musabıqı görüp, Şincan futbolçılıkıga mədət berimiz. Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşim Musabıqısı, Bazara İçiş Bölümü Sodiger Çakırış Grupsının mesulü Can Çi mındaq dedi. Hazır birinci aylanma musabıqıda 6 meydan musabıqı tesis kıldık. Ürümçide sırtka 28 bin bilet setişini bekitken idik. Oldun kilişiş nispeti 70%'ını aştı. Bu kıdımkı musabıqıda musabıq görüş tuyğısını beyitiş üçün yana bilet kötki ixtisadi arqılıq, xalıqlı nəfiyyətküzü siyasi icadi yolu qoyaldı. Top məstanlıları musabıq görüş bilen billə qoşumçı paravallıqdın bəhərilin əleydi. Cangçı tonuşturup mındaq dedi. Bu kıdım sodişlər nazarıdı, mədəniyyət sayahat nazarıdı, həm də 14 vilayət oblastiki mədəniyyət sayahat idarisi bilen birleşip, hərəkətlinib, bilet kötiki ixtisadını ən zor dərəcədə tərəqqi qıldırımız. Hazır caylamı arq-arqıdın mənzir rayonları, yataq, mehman saray, həm də yemək işmək kəsbədə türlük itibarlarını yolu qoydu. Köpçülük özü seti olgan bilet kötikini çıxarsla, pahaliyyətik itibarlardın bəhərilin əliydi.
0: Stansımız xəbri. 2026 yıllık yugürüş geyirismen buluş, Cungu Təklimakkanlı Ayliniş Xalqra Ralli Musabıqsi 5. ayının 16. günü Ürümçədə başlanıdı. Birkaç günün umken musabıqıgi qatnışlıqan 5 xalqra optimobil ətirdi arq-arqıdan qorğı sport arqılıq çıqradın kirib, musabıqı yığılış ornıq berib musabıqıgi tayarlandı. Bu qitim 5 xalqra optimobil ətirdi çıqradın kirdi. Bunun əmisi Dala Ralli musabıqısı sahasıdiki əməli küçük-küçlük musabıqıgi qatnışlıqan ətirətlə. Buna içi de Kamaz ustazları optimobil ətirdi bilen, Ural optimobil ətirdi, Xalqra Dala Ralli musabıqısıdki konu küçülük ətirət bulusub de bilen, Kəsbi musabıqı yük optimobili, Remont kapalet optimobili, Maddi əşya təminat optimobili qatarlıq bütün türdeki musabıqı optimobillerin ilib çıqradın kirdi. birlik gelgen kollektif,

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsp yitilgen etlik radyo anlıbıçıla. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıbıçıla, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışalanı karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Raziye Zırdeli.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Ürümçi Şehirlik Bağış Kuruluşu Tarakiyat Merkezi'nin Ösümlük Asıraş, Xalqı Nəpiyyat Güzüş Ötən Bekti, Xalqı Kolaylıq Mülazmət Türü yıqında rəsmi işqi kırıştırılıb, hər şəmbi günü Yeşil Ösümlük Asıraş Mülazmeti təsis kılınğalıqı toğrısı da sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde Cungu, Rusya, bütün zancirlik çigra halkıgan soğudu bazısının ürümçigi makallaşkallıqını tonuşturumuz.
2: Yarkın isim sahibimizde en güzel poyuz başlıkı Şürüy bilen tonuşumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şötin abonuçla terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ölgürkü programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Şikimin 26. yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı başlanış aldı da durmakta. Atudum rayındaki Nurgun Cayla Menzir rayonu, Mariniyet Yadikarlıkları Muzi Meydan Sarayları, Ailevi Mihmanhana, Yemek İçmek, Mihman Saray Katarlıklarını öz içine alan Mariniyet Sayahat itibar bir iş çoğun soğukatını köngülü koyup yolga koyup, musabıkı kızgılıkıdan paydalanıp Mariniyet Sayahat istimal bazarını canlandırışkı tayarlık gördü.
2: Ürümçi şehri alakadar itibar bir iş siyasetlerini oturgu koydu. Tianshan Çoğcılgısı Menzeri rayonu Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının ternerleri komanda azalırga kırış belde de 20% itibar kıldı. Asya Çoğkırıklıkının coğrafyalık merkezi Tuzluk Göl Menzeri rayonu mu kırış beldini keçirim kılış yerin baha katarlıq itibarını yolgu koygan bulup musabıqıga alaqadar ispatlağı asasen bu itibardan bəhrimen bulgulu buludu. Medeniyet yadgarlıkları muzeyleri mu mas kademde küç koştu. Şincan Pentekniki Sarayı 5D Herketcan Kinohanısı, Şincan Türk Aşaret Muzeyi musabıqıga alaqadar xadımlığa bahada itibar beriş bilen təminləb musabıqıdan kiyinki medeniyet turmuşunu beytidu. Yataq, yemek, içmek, paravallıqı mu oxşaşlı mol bulup, Ürümçi nahiyasıdaki Nurgun Ailevi Mihmanxanıla 50%'ın 15% kiçe itibar beriş, alahide bahalıq yataq, haksız, apırıp ekiliş, yemek içmek itibar belit qatarlıq, köpxil paravallıqlarını yolgu koydu.
1: İli Qazaq Atudum Oblasti Gulcuş Həhərlik Tən Tərbiyyə Mərkizi ətrapıda qeyri maddi məriniyet mirasları bazarı bərpa qılıb, kəştikçilik, kapaq oymacılığı qatarlıq alaylı qol hünər boyumlarının mərkəzlik görgəzmi qılıdı. İlinin ən-ənivi yerlik barujnesi, sürlengen at göşi, sürlengen qeyza qatarlıq, on nəçixil qeyri maddi məriniyet mirası məzillik taamları mas qədəmdə körgəzmi qılıb seytilirdi. Hem de A derecelik 19 menzil rayonu bilen birleşip kiriş bileti itibarını yolga koyuyordu. Musabıkı katlaşkan mahirler, terinirler ve musabıkı körgüçüler münasifetlik ispatlarını körsetse, narat, köldenen, şibe milleti muziği katarlık menzil rayonlarının kiriş bileti de 50%'nin 20%'ki itibarının bəhrimen bolalaydı. Narat, devlet derecelik, suluk, Yer bağıtısı kiriş bileti haksız boludu.
2: Sanji, Xoyzu Abdunum Oblasti Cem'i 44 türlük itibar beri siyasetini yolgu koygan bulup, Sanji Oblastı'daki her kaysı nahiye şehirlerini kapladı. Musabıqı körgen ama musabıqıge katnaşkan tənhərkəciler ve tenerler pekat Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının kırış belti ya ki bilet kötkege taynıpla münasip itibardın bəhrimen bulalaydı.

0: Nurgun yadroluk menzere noktaları zor itibarını yolga koydu. Gochong nahiyasidagi Jambulaq menzere rayoni, Xinjiang Dijiao qadimiy shahar Haraq madaniyati muzeyiga kirish belti ilinmaydi. Fukan shahri Tian Shan bog'di ko'li menzere rayonining kirish beltida 50% dan 20% gacha e'tibor qilinadi. Jimsar nahiyasining Beijing qadimiy shahri, Chexi qadimiy yo'li, Ming uy menzere rayoni kirish beltida e'tibor berish siyosati yo'lga qo'yiladi. Manas nahiyasi King Swat menzere rayonining yurishlik beltida 20% e'tibor qilinadi. Sanji shahridagi A darajalik menzere rayonlarining hammasiga kirish belti ilinmaydi. Futbol mastanlari menzerdan bemalol o'zirlansa bo'ladi.
1: Musobaqa mazgalida Tarbag'atay viloyatining ommaviy ma'riyat mulozimati umumizlik yuqori ko'tariladi. Viloyatlik kutubxona, ma'riyat saroyi qatorliq maydon saroylar haqsiz ajratiladi hamda mulozimat vaqti uzartiladi. Ichida to'p mastanlari aram oladigan rayon va ma'riyat daka rayoni ta'sis qilinadi. Anar danisi adabiyat san'at atirti musobaqa boshlanganda damelish aralig'ida naqshi etib usul o'ynaydi. Har qaysi nahiya shaharlar mas qadamda qaynoq hissiyotga to'lgan Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi sehri kuchga to'lgan Tarbag'atay bosh temi qilingan nomorlarni o'rinlab qo'yuq ma'riyat tantarbiya kayfiyati yaratdi. Tarbag'atay viloyati Savan, Lujiawan, Shixu, Foshan Orman bağıtısı qatarlıq mənzir noktaların tutaştırgan bir kündün 3 gün geçi bolğan sayahat liniyasını yolga koyup, ölkü yolu 101. liniyası, dövlət yolu 219. liniyası, çöçek bölükünü öz optimobil sayahati yol liniyası kıldı. Top mestanları bilet kötkügü asasen mariniyet yadkarlıkları muzi meydan saraylarını haksız ekskursiye kılalaydı hem de düşendiriş mulazimitidin bəhrimen bulalaydı.
0: Altay viloyatida bilet arqaliq Ko'ktoqay manzara rayonida 30%, Kan bog'chisida 50% e'tibordan bahraman bo'lguli bo'ladi. Altay musobaqa rayonidagi 3 maydon musobaqa mezgilida tomoshabinlarga Wu Saitan, Haishang, Moguicheng qatorliq manzara rayonlarida 50% e'tibor qilinadi. Gebao, Hongma gulzorligida bilet haqsiz bo'ladi. Huangjin Xai'an manzara rayonida 10% e'tibor qilinadi. Altay viloyati yana kechada yugurish, piyoda mingish, futbol musobaqasi, g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rgazmasi, yoyloq musiqa kechiligi, o'z avtomobil dala saylis qilish qatorliq 30 maydonga yaqin madaniyat tantarbiya faoliyati o'tkazib, 5-oydan 7-oygacha musobaqa foydasini sijil qo'zg'atadi.
1: Bortla Mongol Atdum oblasti məxsus mariniyet sayahat katta soğusunu yolga koyup, musabıqı kızgılıqı tayinip, mariniyet sayahat istimalini canlandırdı. Bortla şəhri Cuhuy dəvr mehman sarayı, Arşan mehman sarayı qatarlıq nurğun mehman sarayla paliyetki katnaşdı. Musabıqıge alaqadar ispatlarını elip, 34%'in 10% keçi bolğan etibardın bəhrimən bolğulu boludu. Manzara rayonunun kiriş beleti e'tibor berish bu qitimqi faoliyatning yorqin nuqtasi bo'lib qoldi. Sayohatchilar Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining bilet ko'tkiga asosan bir hafta ichida maxsus paravonlikdan bahraman bo'la oladi. Muttar qumliq manzara rayoni, davlat darvozasi ranglik shahar manzara rayonining kiriş beleti haqsiz bo'ldi. Sayram ko'li manzara rayonining kiriş beletida 20% e'tibor qilinadi.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahibimizde Ürümçi şehirlik Bağçı Kuruluşu Tarakat Merkezi'nin ösümlük asıraş, halkın nepyat küzüş öten bekti, halkı kolaylık mulazmet türü yakında resmi işe kiriştirilip, her şenbi günü yeşil ösümlük asıraş mulazmeti tesis kılgallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Öyünüzdeki yeşil ösümlük sebepsizlik kurup kesse, gül kıyakla soluşup kalsa, yetildiriş kıyım buluş meselesini hal kıladığan yer yok mu? Ürümçi şehri ahalları bunundan kiyin, şehirlik Bağçı Kuruluşu Terakiyat Merkezi ösümlük bağçısıgı berip, kesel tekken yeşil ösümlüklerde naqsız meslihet sorusu buludu.
0: Yakında Ürümçi şehirlik Bağçı Kuruluşu Tarakat Merkezi'nin ösümlük asıraş, halkın nepyat küzüş öten bekti, halkı kolaylık mulazmet türü resmi işe kiriştirildi. Her şenbi günü yeşil ösümlüklerini asıraş mulazmeti tesis kılınırdı. Yani yeşil ösümlüklerini vakaleten bekiş katarlık halkı kolaylık mulazmet bilen temmilleydi.
1: Ürümçi şehri ahalisi Çin Ependi, mulazmetni kubul kılgandan kiyin, ilgiri öyümdeki lülo gülünün yopurmakları sargıyıp, yıldız kolu soluşup kalgan idi. Her kanç kılıp mu yakış perviş kılalmagandı. Kespi diagnoz koyuş arkalık meselini baykuduk. Yana ilmi perviş kılış lahiyasıge eriştuk. Mulazmet mu nahayti yakışken dep mahtadi.
0: Ösümlük asraş, halkın nepyat küzüş öten bekti, Töt bir alayda mulazmet endisi de yenilik yaratıp ve yolu koyup, halkı kolay mulazmetini delcayda, kestleştirişini işe aşırdı. Bir teştekke bir arxiv, her bir tüp kesel tekken yeşil ösümlükke mahsus arxiv turguzup, bütkül ceryanda ösüş meselesi ve asraş ahvalını hatırlaydı. Bir kararda bir tedbir yolu koyulup, kespi bağvençlik teknikleri, salametlikle Əsləgi kəltürüş layihəsini bekitib, çataş, uğutlaş, fizikilik usulda haşaratın müdafiəliniş qatarlıq asasi davalaş usulları bilən təminləydi. Hər pəsildə bir dərs ötülüb, xərəllik halda asraş mikro dərsi təsis qılınıb, yeşil ösümlüklərini asraş bilimleri və texnikisi umumlaşdırılırdı. Bir gün bir dost Mihri şəbqət getkizüş pahaliyetini kanat yaydırıb, şəhər ağlıları taşlıb etken yeşil ösümlüklərini davallab saqaytış, pərviş qılış, yeşil amivi mənpəyatdarlıq ideyasını tarıqtıdı.
1: Ötən bəkət barlıq vakalıdan başqırış, davallaş yeşil ösümlüklərgi numur selib arıqıb turğuzdi. Partiya əzaları pida ilə mulazmət ətirdi, qərəlik növəçilik qılıb, tızımlaş mulazmeti, zalab ziyaret kılış hizmetini yakşı işləb, mulazmeti

0: ئەمەلىيەتنىڭ دەل جايدا ئەمەلىيلىشىگە كاپالەتلىك قىلدى. مۇلازىمەت تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇش ئۈچۈن يەنە ئاسراش ئۇقتۇرۇش نامىسىنى ئىمزالاش ئارقىلىق ھوقۇق ۋە مەسئۇلىيەتنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، خەلققە قولايلىق مۇلازىمەتلەرنى تېخىمۇ قېلىپلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ خاتىرجەم قىلىدۇ.
1: ئۆسۈملۈك ئاسراش خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئۆتەڭ بېكىتى ھەر شەنبە كۈنى سائەت 11-13 ئۆسۈملۈكلەر باغچىسىنىڭ گۆجى باغچىسىدىكى كىچىك مەيداندا مۇقىم مۇلازىمەت قىلىدۇ. كەسپىي باغۋەنچىلىك تېخنىكلىرى نەق مەيداندا ئۆسۈملۈك ئاسرايدۇ. كېيىنكى قەدەمدە نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەش ئاساسىدا خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت تەدرىجىي ھالدا پۈتۈن شەھەردىكى چوڭ باغچىلارغا كېڭەيتىلىپ، يېشىل خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت چوڭقۇرى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، شەھەر ئاھالىلىرىگە بىۋاسىتە نەپ يەتكۈزۈلىدۇ.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن! Siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitikini oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramını anlaşılanı qarşı alırız.
3: Üç yataqlıq öy asası kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavətki bülüb, üç yataqını tört yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge siliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 Pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosuz hemra boludu.
5: Saat 8:20 Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
6: Saat 9:20 Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
5: Saat 11:00 Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
6: Saat 13:20 Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
5: Saat 14:00 Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00 Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Abdital'ı yardım verdi.
5: Saat 17:20 Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20 Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20:20 Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığı aylanıdı.
6: Saat 22:20 Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
4: Sulu Şitin Abdital'ını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde Cungu, Rusya, bütün zencirlik çıgıra halkıgan suadı bazısının ürümçigi makallaşkalıgını tonuşturumuz.
1: Yakında Cungu, Rusya, suadı halkıgan yeni ekologiya Şincan kesip bazısı gelişimi imzalaş ve viviski isiş murasimi ürümçi halkara kurukluk portu rayonada ütküzildi. Bu kesip bazısı da mal menbesi toplaş

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde en güzel poiz başlıkı şüri bilen tanışımız. Yakında Ali Amevi Menpet Tien Tien Aktif Energiyası poizli kesel yolucuları köngül bölüp, Tordaşlar tarafından en güzel poiz başlıkı dep atılgan şüriye Tien Tien Aktif Energiya alaydı mukafatı ve 5000 yen mukafat verdi.
1: Şüri Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korla Yolucu Tosh Ucastiksi Şi'an Poyuz Adırtı'nın 95. yıllarda tuğulgan poyuz başlığı. O bu şerep aldı da samimilik bilen mundaq dedi. Bu itirap kılış, heydekçilik hem mesuliyet. Kelgüsü de davamlıq iş ornumda çıntırıp yolucular mulazımtı hizmetini puhtı işleymen.
0: Bu ıllıklık 4. ayının 18. günündeki T-269. Kıtımlık poizde yüzbəgən. Şu günü çüştünkin, Şanşi Baujidin poizgı çıkan bir ər yolucu poiz gansuğu kəlgəndə tuyuqsız bir aram oldu. Şüri əhvaldın xəbər tapqandikin dərhal onu teximi azadı bolğan meyiblə məxsus ornuğa aram elişki orlaşdırdı. Yəni, ətraptaki yolucuların onun əhvalığı köpürək diqqət qilişini ıltımas qıldı.
1: Poyuz, yümün, kumul arlıqıda ketivatkanda bir yolucu şürüyge bu er yolucunun yanı bir aram bulup 5 kıyvatkalıqını etdi. Onun əhvalini sürüştürgendin kin, onun kalkansıman bəz hizmeti eşip ketiş kesli və yürek kesli barlıqı. Hazır doğru yeşke ciddi ihtiyaclıq işkerlikini bildi. Yan tarafdaki kızgın yolucu yana onun yol boyu tüzük bir nersi yemigelikini etdi. Şürüy bunu anlap ensirep kaldı. Aç korsaka doğru yiyse asallı aşkazan bir aram buladı. Şuna derhal onunla tamak yigüzüp andın doğru bir işini karar kaldı.

0: Amma bu yolcunun teni acizlap hatta çokunumu tutalmay kaldı. Şunun bilen şürüyüp, yerde zonzuyup oldurup, bir koşuk bir koşuktan estaydıllık bilen onunu tamak yegüzdi. Bu körünüşünü yolcular süratki tartıp torgu çıkırıp, nurgun tordaşının mahtışığı sazaver boldu. Köpçülük bu poiz başlıkını yüzü güzel, ak gönül, bek mesuliyet çanken deyişti.
1: Şürüyünün eslap verişçe, Aynı çağda poiz kadımları ve yolcular mı yardımlaşken. Yeni bazıla Şangjiao Katarlık yemekliklerini ekilip bergen. Onun nazarında salametlik yakşı bulmağın herkete kolaysız yolcularga yakşı karaş. Esildilla tömür yol kadımlarının hizmeti bulup her kandak bir hizmet deşimi çokunmuşunda kıladıkken.
0: Keyinki seferde Şürü bu yolcunun salametlik ehvalığı izcil köngülü bölüp, onun halıdın köngülü koyup haber aldı. Etsi poiz Aksu vokzalığı yetip kelgende, o yine Aksu vokzalıdaki hizmetçiler bilen aldın alakalışıp, nuhtuluk yolcuları yardım veriş mulazimetini aldın kelişip koyup, yolcunu vokzalığı aman isen apırıp, oğuşluk ötküzüp bədi.
1: Şürey, 5000 yuan mukabat pulu toğrısıda toxtılıp, özünün 2000 yuan çıkırıp, Allah'ı mağarıp mektubiga iyanı kılıp, balılağı yardan berdi qalıqını. Eşip kalgan pulunu poizda küçük bir kitap okuş burjiki tesis kılıp, balılar resimli kitabı, hikaye kitap setivilip, balılarını ilip sırtkı çıkan yolcuların okuşuğa kolaylık yaratış, yana Şinjan'ın güzel menzirisi ve şehirlerini tonuşturduğun bir kısım resimle toplumunu tızıp koyuşunu, pilalı qalıqını eğitti. Şürüy mındaq dedi. Sayahatçılıkның avat пәсліге кіргенден кейін поезға ұлтырып Шинжанға кіріп чықыдыған yolcuların Шинжанның мәнзерісіні көбірек көрішіні, Шинжанны көбірек түшінішіні, Шинжанны яқшы көріп келішіні үміт қылымен.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чылап, Tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızını anlayışlarını karşı alımız.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Emdi Atın Muraynımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anıtımız. Ürümçide hava bulut bulup kin eçildi. Temperatura 6'dan 14 Celsiya gradus kucu. 3-4 bal şimal şamalı çıkıdı. Altay'da hava bulutluk. Temperatura 4'dan 15 Celsiya gradus kucu. Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 4'dan 16 Celsiya gradus kucu. Gulcu'da hava uçuk. Temperatura 6'dan 19 Celsiya gradus kucu. Bortlada hava bulutluk bulup kin eçildi. Temperatura 7'den 17 Celsiya gradus kucu. Qaramayda hava bulutluk. Temperatura 9'den 17 Celsiya gradus kucu. Kütünde hava uçuk. Temperatura 9'den 18 Celsiya gradus kucu. Şihanzide hava uçuk bulup kin bulutlanırdı. Temperatura 10'den 18 Celsiya gradus kucu. Sanji'da hava bulutluk bulup kin eçildi. Temperatura 9'dan 18 Celsiya gradus kucu. Kumul'da azırak yağmur yağıp kin hava bulutlanırdı. Temperatura 9'dan 19 Celsiya gradus kucu. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 18'dan 30 Celsiya gradus kucu. Korlu'da azırak yağmur yağıp kin hava bulutlanırdı. Temperatura 9'dan 20 Celsiya gradus kucu. Aksu'da azırak yağmur yağıp kin hava bulutlanırdı. Temperatura 13'dan 25 Celsiya gradus kucu. Atış'ta hava bulutluk bulup kin otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 13'dan 27 Celsiya gradus kucu. Kaşkar'da hava bulutluk bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'dan 27 Celsiya gradus kucu. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 28 Celsiya gradus kucu.

0: Çin'de hava bulutlu bulup kin eceladı. Temperatura 6'dan 14 Celsius graz kuşu buludu. 3-4 bal şimal şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat mı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet, çonkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programısına anlaşılanan karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvenlik mezmurlar anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nazar sahibimizde Atış Şehri Azak Bazı.

0: Sari Tetir kentinin kent qaidisi Ahaliler ehtinamesida yeni kayfiyat yaratıldı degen mazmunni diqqatingizga sunamiz.
1: Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde Aksu şehri Xonchipu Tavalik rayonunun olma daraqlaridagi raqamlik şifir. To'xtamay özünü mükemmelleştirip başkalarına xushallik bilan yordam bergan Qubuqsar noyisiki veyme yetkizgichi daş bulgun qatorliq mazmunlar diqqatingizga bo'ladi.
0: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uchurlar sahibimizde Bingtuan bilen yerlik ortak kurduğun Şinjan yezi iyilik daşyosi Çöçek Mektep rayonuna ulu selinip iş başlandığı Katarlık uçurlarını anladığımız.
1: Radyo anı uçla. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abonçları terminalda mazgadamın anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Әмді дейіқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: Radyo anlıkçılar. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimiz köpçülükke Atışeri, Azak Bazırı, Tetir kentin kent kaidesi, ahalar etnamesi doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Atışeri, Azak Bazırı, Tetir kentlerdeki partiye azaları, ama mulazimet merkezinin genişiş üstelik yenada, kent partiye yeçekisi teşkilligen bir meydan öz ara alakalışış yığını kaynam taşkallık işçe de içildi. Yığında reis sahnesi yok, söz orijinali yok. Yezi kent kadrları, kentte turşluk hizmet etirdinin azaları, partiya azaları, amma vekilleri uzun üstelini çördep oldurup, kızlık çayını kollarığı elip, koşnalar arasıdaki mehir muhabbet, puldili emez, inaklık, öz ara yardan berişla, hakiki şerinlik, Qatarlıq məzmunlarda kent qaidisi ahaliler əhdinamısını çördəb müzakirini qanat yaydırdı. Külkü çaqçaqlar işçidə konu örp adətlərini özgərtiş davulisi qəliblərgə urnadı.
0: Tetir kentli partiyaya çəkisinin şujisi Dilmurat Mehmet kentinin konu hesabat dəptirini eçib tonuşdurub, ilgiri toy qılğanda toyluq 100 netçi min yöndən başlanatdı. Bununla ziyafet veriş Katarlı kıracatlarını koşkanda bir adetki aile Nurgun Kerzgi boğulup kalattı, dedi. Onun yetişçe ilgiri kentte kimin ödü toy bolsa ular 100 avroyunu saklaş için bolsa mı cepa tartışka mecbur boludikken.
1: Kent işki komiteti bu vaziyetini özgertiş için toy tökün ölüm yetim işleri genişki sayınıp toy tökününü yeniçe ötküzüş. Depni işlerini, adli ötküzüşünü, kent kaidesi, ahaliler ehtinamısı gekeri gözüp, halkının işlerini, halk genişiş, halkının işlerini, halk başkuruş şeklini kullanıp, kona kaide yosun ve naçar adetlerini amma arasıdaki bazardan ayırdı.
0: Konu örüp adetlerini özgertişinin kıyılıkı, konu karışını bozup taşlaştı. Atışeri hemini bir tayak tehideştin ibaret memuri buyruk boyca iş görmey mikrofonunu ammağı topşırıp beri. Tetir kentinin öz ara alaklış yığında 66 yaşlık peşkaden partiye azası Ebey Uşur asasi sözlü gücü boldi. O zağrıtılda şivi koşup etraptik işlerini bayan kıldı. Ebey mundak dedi. İlgiri toyluk az bulup kalgan kızlarını başkalar közge ilmaydı dep oylaydım. Hazır kallamdın ötti. Kudam toyluk için öydeki bar bisatını kuruktap koysa, yığından turmuş kurgan işkeylerinin künleri gor gül ötse hatırcan bulalımdık. İlgiri toyluki az bolsa yüzümüz çüdü dep oylaydım. Hazır kızımın bektinin en çok yüz abro işkeylikini çöndüm. Depni işlerini əşəmətlik ötküzgəndin, yaşanqallar ayet vaxtıda onlarqı bir piyalı bolsumu qızlıq çay tutquna əbzəlkən.
1: Kənddə toy tökün ölüm yetim işləri kinişi nizamnamızı tüzülgəndə, kənd ahalıları umum yüzlük qatnışıb, müzakirə qılğaçqa ən axırda şəkillənən maddalar həm siyasət təlibiyə uyğunlaşdı, həm örp adətki itibar berildi.

0: kent ahalisi Tursun Hacı mundaq dedi.
1: Tüzümünü tanrı isip koyuşluk payı kılmaydı. Onu köpçülük mestetleşip tüzgülük.
0: Yakınki yıllardan bu yan Atış şehri konu örp adetlerini özgertişini birinci başlık kuruluşu kılıp şehir, yeza, kent, üç derecelik emtürtkü buluş mekanizmi berpa kılıp şehir boyunca 120 kent mahallini toy tökün ölüm yetim işleri genişi bilen toluk kaplaşını işe aşırdı.
1: 346 meydan körünüşlük kıskı tiyatr, baş temelik not katarlı tor ve tor sırtı öz ara birleştirilgen teşvik kılıç çöndürüş paliyeti arkalık, Atışer'nin dekansılık rayonu, çarpışlık rayonu, şehir rayonundaki toy murazımı harajeti, ilgirkidin ayırmalda 16%, 27%, 15% tüvelledi. Kent ahalisi 100 peylim isabat kılıp, Bultur oğlunun toyunu kılganda yeni belgelimi bu iç adli ötküzüp, mölçerdikidin 50 milyonge yakın pulunu ticap kılgalıkını eğitip, mundak dedi. Bu pulunu kalayım kanı hizlemeyi 10 sağlık seti aldım. Hazır bir top kozlar toğulup durmuşumuz bargansır ümitki toldu.
0: Azak Bazarlık Partiye Komitetinin şocesi Can Can Yang mundak dedi. Tecep kalgan pulunu işlep çıkarışını ravajlandırış, turmuşunu yakışılaş kışılış gibi oludu. Mana bu hakiki nep hesaplanadı. Bugünkü günde kentte ziyafet ötküzüşte kimnin öyünün teğimi medeniyeliki seliştirildiğin buldu. Adımı gerçelik yüki yeniklep, ekşe koşunalar arasındaki münasebet teğimi yıkılaştı.
1: Bugünkü günde tetir kentine besleşiş stili tedirici pesiyip, öz ara yardan veriş stili küçeymekte. Kimin ailesi de dehkançılıkının aldıraş mezgilde adem kemcil bolsa, koşunlar teşebbüskarlık bilen yardım verilgan, kimin ailesi de kıyıncılık uçurusu köpçülük pul yığışıp küt çıkırdıgan boldı. Kent yana yeni devir medeniyelik emliyet punktiga tayinip, yakşı kilin, yakşı kıynana medeni ailelerini bağlaşına kanat yaydırıp, yumuşak emliyet küşünü yezi kentlerini güllendirişinin mustahkem terekige aylandırdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximu çoğ. Yataq öyü teximu köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani kararışlarınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının

0: Türklük sınımı mezmuları sarhal.
1: Mukafatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsınız ba.
0: Yokluğumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
1: Solution app detali 6.0 pilosunuz kısmı AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi.

0: Şinjan radio televiziya stansının danlıq riyasetçileri bir vasit görsetip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezirlik taamla, yeğeni miyve, kuruq yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın olaylı mesulatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçeleysiz.
0: Şinjan hakkıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şinjan radio televiziya stansı Sılıvşıdın Atitali 6.0 pilus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Sılıvşıdın Atitalini çürüp, Sarkıl Nazmullah'ın huzurunu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticekte monolarını eskertirdi.
4: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalan bulsa elavalaylı.
3: İksatçıl ve ticekçilik bulup eşemeçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
4: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
5: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız, tamakını muvafıq buyurduğun, azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Adaş, yəni qancılıq var məs?
7: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
8: Bəy, dadısı, nə gərək qaldınız?
6: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
8: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
6: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakışı. Ben,
7: dikkat kıl.
6: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
7: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
7: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetik radyo anıgıcılar, bu mezgilde Aksu şehri Konçupu Tebelik rayonu Linxay mahallesindeki ülgü körüstüş almalık beyğıda çiçekler hüppüde içilip kuşpırak çaştı. Aksu almasını yadırılık işlep çıkardığın bu rayonda mevlik derektiği bir katar sallar kişilerinin diktini tarttı. Asası golden yan çaklargıca kuddi her bir tüp derek her bir şahka usul kaidesi biktilgende görünüptü. Hem de kalsız bir iş mahirleri sahipimizde köpçülükke Aksu vilayeti Fengchun Yuan Mi Mesulatları Dikallar Kesbi Kooperatifinin kenaş başlıkı Domin Çağ'ın Almı Derekliki rakamlı

0: Oğut işletmegende hem toprakların mikro canlılıklar ekolojisini koruduğunu buludu. Hem almağa teğimi temin kirdi. Bunun başka kooperatifimiz yine meblağ silip bağını toluq kaplıgan müldürdü müdafiyeliniş tor kurup sınlık küzdüp ölçek sistemi seprap delcaylı perviş kılıç koğdaşını işgaşırıp tabi apet zihnini azayttuk.
1: Bu bir yürüyüş, eliş usulü bu yiyece başkuruş bu cayının almanlarının kıymetini hesselep aşırdı. Domin Çao pekirlengen halda mundak dedi. Almamızın her kilogramını 7 yuandan satalayımız. Etraptaki işlep çıkırış rayollardakiden 1-2 yuan kıymet bolsa mı her yeli derekten üzsekla setelip tügeydu. Setişten kılçı gəm kılmayımız. Bağverler üçün etkanda önüm teximi görünerlik boldi. Hiçkanda kimyavi oğut işiltilmegeçke her mu yerge ketidigan yezi iyilik maddi eşya selinmizi 1200 yuan asaygan. Ela süpetlik almalarının her kilogrami 1 yuandan 2 yuangeçe kimmet setildigan boldi. Birini asaytip birini aşırış aralıkkıda bağverlerinin mu beşi uttur çikirimi 2000 yuandan köperek eşip tendarıkını töverletip önümünü aşırış işka aşırıldı.
0: Kespi kooperatifinin türküsüde derekini şalanlatıp süpetini östürüş, meyvini şalanlatıp mesulatını elalaştırış ideyesi etrafı tarqılıp, işkinin aylıktan artık bağlangı təsir görsetti. Nepki erişken külem 50 min modun açtı. Kespi kooperatif her yılı yine meyvilik bağlı pərviş kılıç qoğdaş, meyvi üzüş qatarlıqlar arqılıq, 20 adım qeytimden artık kişinin qıbıl qılıp, işkı uğurlaştırdı.
1: Qaqas çöl cəzirdin. Şerin meyvelik bakıca, məhsulat miktarını qoğuluşdın, süpətini östürüş üçün çoğunqor ızdın işgice, Aqsu alması dərixidiki bir qatar rəqəmlərgə bağvallarının çıngtırışı və əqil parazdi mücəssəmləndi. Kəlgüsü üstədə gəb eçilğanda Domin Çao tolub taşqan işənç bilən mundaq dedi. Biz yana pən tədqiqat oğrulları bilən bolğan həmkarlıqını küçəytib, almını pakarlaşdırıb, zic östürüş texnikisini tədirciyi kengaytib, almı üzüşünü hez qiliş türü üstədə izdinib, teximi köp istimalçı, sayahatçıgə qaqaslıqını meyvelik baqqa aylandırıştək, ekologiya möcizisini hez qıldırımız.

0: O iki qoluğa tayınıp, ailesinin iğri yükünü zimmisige elip, her bir xeridarga köngül koyup, mulazimet kıldı. Yakında 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi bulup bahalandı. 5 ayının 3 günü Daş'ın 12 yaşlı kızı pəxirlengen halda mundaq dedi. Apam Ürümçide mukabatlar kişilikke katnışıp, öyüge kayıtıp gelip meni kucaklap, hoşal halda, siz bana tırışıdığan hareketlendirgüç küç beğişlediniz dedi. Kızcağının apısığa bək iş çağır etdi. O mundaq dedi. Köpürek pul tepiş üçün apam ilgiri mehman saray mulazimet supsi hizmetini koşumca işleyen. 24 saat işlese, 24 saat dem aladdi. Növetlişip dem alganda vaqtını çın tutup, zakaz kubul kılıp vəymeyyet güzetdi. Yukarı sicillikta aldıraş işleşke apamnın salametliki bərdaşlıq berelmedi. Ahırda koşumcu hizmetedin istifa berişke mecbur bulup, məxsus vəymeyyet güzgücü boldi. May bayramlıq dem eliş mezgilide zakaz köp bolğaçka apam en baldır bolğanda saat 7'den aşkandıla öydün çıkattı. Keçilik isminada işligende seher saat 2'lerde andın öyge kayıtıp geldi. Daş işik aldıqıca tamak yet küzgende daim edep bilen əhval soraydı ve samimi əskert etdi. Hoşlaşıdığan çağdımı xeridarlarga rahmet deydi. O külümsirep durup, onlarga çin könlümden rahmet eydimin. Navada köpçilik tamak zakaz kılmışsa, bizge nədimu kubul kıladığan zakaz bolsun, dedi.
1: Daş, minnettarlık hissiyatı bilen her bir zakazı sabırçan inçki muameli kılıp, baştan ahir külümsirep münazmet kıldı. Şu caydaki veymey sahası da ayal veymey yetküzgüçlerinin sahanı köp bulmuş mu, lekin o yetküzü beriş ünümü yukur buluş, estaydıl buluş, mesuliyetçen buluş, mülazimeti ela buluş ifadesine dayanıp, köp zakazı yetküzgüç orunda mukum durup, köp kıtım yakşı bağı çolpunu buldu. 5. ayının 3. günü saat 19.30 minit ötkende o 52 yakın veymey zakazını yetküzü buldu. Yetküzüş ceryanda o baştan ahır katmaş kayısı katlı rayı kılıp yetküzüş vakt çekini kontrol kıldı. Hizmetlişi kamaş tübişin mundak dedi. Veyme yetküzüş hizmetinin üretimi tez, sicillik yukarı, canlanış mezgilde tekme aldırış bulup, köp allarda tamakını vakti diyelmeyimiz ve aram alalımayımız. Lekin daş açam gayretinden tutulup taşkallıkı kuşan yürüyüş bilen bizim çoğunlukları ilhamlandırdı. O punktimizdeki hoşallık beğişliğici ve energiye punkti.
0: Veyme yetküzüş punktinin punkt başlığı Akçol Cengiz Daşka mundaq baha berdi. Yakın etraptaki ticaretçiler veyme yetküzgüçiler yetküzüşünü halımaydıgan zakasını uçratkanda onunla telefon kılışını oylaydı. O mu ezelden baş tartmaydı. O estaydıl işlaydı. Cabadan korkmaydı. Başkalarga yardım berişini hoşallık dep biladı. Ailesi de kıyınçılıkı bolğaçka nahayti tecaşlık bolsa mu, lekin hizmettaşlar yardımge muhtaç bolğanda kılçı bıxıllık kılmay pul ve küçünü çıkırıdı.
1: Turmuş daşkı nurgun azap okubat salgan bolsa mu, lekin o baştan ahır mulayim ak köngül bulup, özüm yamğurdu kıyıp bakkan şunu başkalar üçün küllük tutuşunu oylayman degen akide çıntırıp, ümtinsiz yakış işlerini kıldıyo cevap talep kılmedi. Bultur 9. ayda bir aşkan ticaretçisi balısının atıplı kan plastikisiga ciddi ihtiyaclık işkerlikini anlap, ruhsat sorap kan takdim kılış üyüge berip, kinini takdim kıldı. Kan takdim kılıp olganın kiyin aram ilişk ülgürmeyle davamlık zakaziyet küzdi. Ta ki kutkuzuş yardımını kubul kılgan aildikler onu levhe takdim kılıp rahmet eğitip gelgenle hizmettaşlar andın bu işini bildi.
0: Aşkana ticaretçisi Likı təsirlengen halda mundaq dedi. Daş acam, balam en xeterlik, yardımge en muhtacı bolğan çağda kılçış gelenmestin yardım kolunu sundi. Kan təxtim kılıp bulup, aram alımığınıgı karmay hizmetke atlandı. Bütün ailemizdikiler onundan çeksiz minnettar bulduk.
1: Yaz günleri o muhit tazlıqı işçilerin salıqın limon suyu yetküzüp bəlse, kış günleri eski tüskün herslerini yığdığan yaşanğalarga kelin pələ yetküzüp bədi. yani daim yalğız turduğan yaşanğalarga yardımlaşıp

0: Bakalten doğru zitvilip yetküzüp bari. Daş muşundak kiçikini yakış işler arkalık bir şehrini illıkka tolur vatattı.
1: Turmuşta daş nahayet tecesslik bulup əsəldən özüge yeni kiyim setivi ilişki göz kıymaydı. Tecesslik turmuş keçirip bağırlık kırmını kızının kesilini körstişke ögünüşüge turmuşıgı sərip kılattı. O daim kızıga bu dünyada tayyarga hayyar kişi hiç kaçan bəxtlik bolğan emez. Adam bedel töleşini biliş gerek dep terbiye kılattı. Daşının kızı. Apam Kayser, ah köngül, mesuliyetcan. O menin ülgem. Men yaxşı ögünüp tezrek çoğun bulup baldurak ailemizini kamdısam deymen, dedi. Hazır onun neticesi sınıp bu gece aldınki katarda turudu.

0: okuyucular, Muhabbet Tuprak programısını anlayışlarını karşı alınız.
1: Hürmetli radyo anlayışlarına ulaşıklarla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Muhabbet Tuprak programısı hem de deyiktiğine yazı iyiliki yazı deyik kallarla alakalar uçurladı bu olsun.